0: sen kalbine çıksın, dağıtsın bana ait ne varsa. Al senin olsun dünya.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Emre Mutlu Show.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese kocaman günaydınlar. An itibariyle yağmur başladı İstanbul'da. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Cenab-ı Allah bilir en güzeline. Öncelikle hayırlı cumalar. Ama havalar sapıttı aga. Vallahi bak sabah arabanın sıcak klimasını açarak gelmek zorunda kaldım. Buz gibi bu hava. Bir gün önce cehennem gibi sıcakta klimayı sonuna kadar kökleyip soğuğu açıyorsun. Bir gün sonraki sabah yani nasıl bir denge feleğimiz şaştı ya. Şu an cayır cayır yağmur yağıyor benim bulunduğum yerde. Nerede bulunduğum biliyorsun herhalde, ben seninkini bilmiyorum ama. Günaydınlar efendim, haftanın son çalışma günü, cuma gününden, hayırlı günden, mübarek günden. Herkese hayırlı sabahlar. Her sabah olduğu gibi saatlerimiz onu gösterene kadar. Bir saniye sonrasının ne olacağı belli olmayan programında. Emre Mutlu Show'dasın. Güzel bir sabah geçirelim inşallah. Cuma sabahını beraber. Efendim icra edelim ilk saatlerini. Ondan sonra gün boyu ben seni salıyorum. Önce bir moral depoluyoruz. Abi altın çakıldı ya yazmış. Abicim benim bir tane çeyrek altınım var. Ne kadar çakılabilir ki yani? Komple eriyip yok olsa ne olur yani, kötü olur tabii, istemem de. Sabah bunu bana yazmak için geceyi zor mu ettin acaba, onu merak ediyorum. Yani sabah olsun da Emre Mutlu ya altın çakıldı be abi, bir şey söyle be abi, şu altına bir kız be. Abicim bak ben bildiğim kadarıyla sana söyleyeyim, sana kimmiş bu Erkan. Sevgili Erkancığım şöyle söyleyeyim sana. Altının sağ solu belli olmaz. Bugün çakılır, yarın dikilir. Uf, yaz bunu kenara. Atasözü gibi. Güzel laf ettim sandım. Sonra baktım dandikmiş ya o kadar. Bugün çakılır, yarın dikilir o kadar. Çok da önemli değil ama böyle bir anda insan böyle çok acayip bir laf söylediğini zannediyor yani. Günaydın demiş, ilk kez yazıyorum Yıldız. Yıldız, hayatında ilk kez mi WhatsApp'tan bir şey yazıyorsun, ilk kez bize mi yazıyorsun? WhatsApp'tan bir şeyler yazılabildiğini yeni mi öğrendin acaba? Yoksa? Aa, WhatsApp'tan bir şey yazılabiliyormuş. Dur bakayım. Aa, bu da radyocu. İstanbul efendim. Aa, dur buna yazayım, ilk kez yazıyorum. Günaydınlar, her gün aynı saatlerde işe gitmeden seni dinliyorum demiş, makyaj yaparken. Makyajına eşlik etmek. Nasıl diyorlar sizlere? Teşekkür ederim. Günaydınlar. Gece Instagram'dan yazdım sana, seni rahat bırakmak yok demiş ama senin Instagram'dan yazmanı o kadar görmedim ki. Sence benim Instagram bildirimlerim açık olabilir mi? Bak ben Instagram mesajlarına böyle ayda bir falan girip bakıyorum. Elbette ki bunun bir sebebi var, çünkü Instagram'dan gelen mesajların efendime söyleyeyim %80'i diyalog amaçlı ise, %20'si abi IBAN atıyorum 300 lira lazım. Oğlum babandan iste 300 lirayı, ben niye sana 300 lira yolluyorum şimdi? Arda sen tek değilsin, her gün 1500 kişi atıyor, her 300'e çarpsana birkaç para yaptığını. Abi kızla buluşacağım, bir 500 lira atar mısın, söz veriyorum Aytun'u geri yollayacağım. Ha ha, yollayacağım. Kesinlikle yollarsın, eminim eminim. Bak bir adam Instagram DM üstünden 500 lira istiyorsa o adam hem bitmiştir hem o parayı asla bir daha yollamaz.

Paylaştığın story'deki yapay zeka logosunu kaldırmamışsın acı demiş. Abi niye kaldırayım onu, görmüyor muyum ben? Yapay zeka ile yapıldığı o kadar belli ki yani. Ya şu insanların, senin için söylemiyorum ama yanlış anlama, ne demek istediğini anlıyorum. İnsanların sahtekar sahtekar gerçek ya. Rocky Balboa ile fotoğraf atmış, yapay zeka logosunu kaldırıyor altından. Nerede karşılaştın? Esenler'de mi karşılaştın Rocky Balboa ile? O yapay zeka ile yapılmış bir afiş ve yapay zeka logosu da duruyor. Sorun yok, rahat ol, teşekkürler. Geldi benim taklacı güvercinim. Günümüz aydınlanıyorsa sebebi sizsiniz. Cumanız mübarek olsun müdürüm demiş. İşte koltuğunu sımsıkıya tutan, garantileyen, yerini asla kimseye kaptırmayan bir işletmenin en büyük taklacısı. Sana hiç yakıştıramadım yapay zeka kullanmayı, lütfen bir daha kullanma demiş. Yapay zekayı bırakacaksın. Sizin orada çok büyük bir bulut var deyip bulutun fotoğrafını çekmiş atmış bana. Evet, çok büyük bir bulut var burada. Şu an mesela ben gözümün alabildiği yeri görebiliyorum. Yüksekteyim mesela, atıyorum 20 kilometre öteyi belki görebiliyorumdur. Oralar güneşli. Tam üstümüzde kara bulutlar dolaşıyor. Allah ile çıkarsın.

0: Abi Emre Mutlu shop niye yapmıyorsun? Seninle ilgili ürünler çıkarsanız satın alırız demiş. Oğlum yardım anlamında mı söylüyorsun bunu? Abi 3-5 kuruş cebine bir şeyler koyarsın da. Ne yapayım, Emre Mutlu şov şapkası falan mı? Şimdi var öyle bir fenomen arkadaşların ya da YouTuber'ların böyle bir şop girişimleri tabii. Her şeyi böyle çok... Yani YouTube'dan izlendikleri yetmiyor. Bir de oradan da hani anladın mı sakalına 3-5'e. Ya bir marka çıkarmak ayrı bir şey. Yani bir marka tasarımı yapmak mesela atıyorum hayalindir, tamam mı? Yıllarca böyle uğraşmışsındır, didinmişsindir ama sonrasında büyük kitlelere ulaşmışsındır. Ondan sonra o hayalini gerçekleştirebilmek için bir planın vardır, tamam, ama öyle durup dururken yani oturduğun yerde dur ben bir shop açayım da. Olmaz. Ya da olur, ben bilmiyorum belki de. Günaydın balım demiş Caner. Günaydın balım. Adamın balım diyecek kimsesi yok ya. Günaydın çörek otum. Buyur. Günaydın zeytinyağlı biber dolmam. Dinleyiciyi uykudan uyandıran tek programsın demiş. Helal olsun, günaydın demiş. Estağfurullah. Dinleyiciye gelsin bu alkışlar. Geçsin, günaydınlar. Günaydın efendim. Günaydın müdürüm, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Altından hiçbir zaman zarar etmedim. Umarım en kısa zamanda dikilir.
1: Aldığın tüm şarkılar burada.
0: Dikilir, dikilir.
1: İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.
0: Şop açarsan pofuduk emrelerden yaparsın, geceleri ona sarılıp uyuruz. Güzel olur demiş. Tütülü Emre en çok satılan olur demiş. Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

0: tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın cimcime mi? Kendi küçük ayıcıklarını yaparsan ben alırım demiş. Ya oğlum. Günaydın cimcime diyor, bana diyor ya. Akıllı insanlar kendisinin marka olduğunu da bilir demiş. Günaydın Emre, siz dinlerken güllerimiz böyle açıyor. O kadar iyi geliyorsunuz ki bizlere iyi yayınlar demiş. Bize bir de kendi yetiştirdiği güllerin resimlerinden göndermiş. Teşekkür ederiz efendim. Günaydın ballı börek, kıymalı çörek. Ya Hamza.

Ya bana bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bunu şimdi görüyorum. Bir dakika. Kim bu? Yakup Altay bak. Yakup! Bana bırak şeyi. Tütülü fotoğraf, tütülü video yapmış. Günaydın diye radyo programı açıyorum ya. Hem de bizim stüdyoda. Nereden bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Bir dakika abi. Bizim stüdyonun içinde. Allah'ım sen bana sabır selamet ver. Vallahi billahi bu kadar. Bu videoyu şu anda görüyorum ya. Ya tütülü fotoğraflara bir şey demedim de videosu nereden çıktı be birader ya? Günaydın dostum, şu gece çalan şarkıların listesini de sen yapsan aslında çok güzel olur demiş. Abi Yalçın Alaca. Evet, pembe tütü çok mu merak ettiniz? Günaydın, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Abi Marla ismi nereden geliyor demiş. Akseki ilçesinin Rumca adıymış. Evet öyleymiş. Fakat bu bir isim aynı zamanda. Ben onu Fight Club'daki Marla Singer karakterinden esinlenerek koymuştum Marla'nın ismini. Zaten o da onun gibi oldu. Deli gibi bir şey oldu. Fight Club'ı izlediyseniz. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Sevgilerimle günün güzel geçsin. Bizim de günümüz seninle güzel. Teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Fofidik Emre ürününü çıkar, bütün üç harfli marketlerde satılsın. Günaydın su böreğim diyor. Ya abi. Yok ben anlamadım. Vallahi anlamadım ya. Şunu var ya, kız arkadaşlarınıza yazsanız yemin ediyorum sabah sabah puan toplayacaksınız ama yok abi yok. İşiniz gücünüz beni zorbalamak sabah sabah. Sabah yoklamasını başlatıyorum, saat 7.26 artık yeter. Bu saatten sonra geleni yok yazarım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp lütfen yollasınlar. Ki yok yazılmasın kimse. Evlerinde olanlar 1'e, bu anonsu duyuyorsanız evlerinde olanlar 1'e. İş yerine varmış olanlar 2'ye, trafikten dinleyenler de 3'e basıp yollayıversinler bir zahmet. Sabah mevzumuz çok acayip bu sabah. Ne zaman normal oldu ki zaten? Epey bir devuşuk.

yap ısmarladığım bir martımız var. Ona bir isim bulacağım. Beni gördü mü geliyor. Nereden nöbet tutuyor? Nereden havalanıyor geliyor bilmiyorum. Göklerden gelen bir karar gibi. Ben de Allah ne verdiyse. Bir tane daha var da öbürüne uyuz oluyorum. O böyle biraz nankör martı. Nankör kedi derler ya. Bizimkini böyle gagaladı birkaç kere falan böyle. Ne isim vereyim ona? İsim önerisi olan var mı? Martı'ya isim vereceğim. Arkadaşlar videoya çekmeyi sevmiyorum böyle şeyleri. Yani en hayvansever benim. Gördünüz mü? Paça veriyorum Martı'ya. Paça. Çeksem de kendime çekiyorum yani. Sosyal medyada bunun şovunu yapmaya gerek yok. Pakize mi? Benim martı o, onu ayırt edebiliyorum bir de artık, tanıyorum yani tipinden. Diğeri gelince ona, diğeri de Kılıçdaroğlu gibi gidip gidip geri geliyor. Fakat bizim martımız belli. Öbürü gidiyor onu gagalıyor, ona saldırıyor, ona bir şeyler yapıyor. Yani hayırsız, hiçbir halta yani... Combo adını vereyim martıya. Şemsettin. Martı'dan anlayan var mı? Cinsiyetini de bilmiyorum. Pakize ile Şemsettin arasında epey bir fark var yani. Hayvancağız alınmasın. Şabancan mı? Beni gördü mü her sabah ya, ne kadar akıllı hayvanlar ya. Vın diye geliyor böyle, bir yerlerden çıkıyor geliyor. Bir yerden kesiyor böyle, tamam mı? Diyor ki bu tombik diyor, çıkar şimdi birazdan. Oh Allah bereket versin diyor. Yine kesin diyor, vardır elinde bir şeyler. Ben de böyle bir dolaba bakıyorum, dolapta birilerinin rızkı varsa onu alıp Robin Hood gibi zenginden alıp fakire veriyorum sabahları. Kendim bir şey getirmediysem. Maltepe mi olsun? Yok Samsun olsun istiyorsan kısa. Oğuz Alper. Umut olsun, huzur olsun, bak güzel. Umut eniştemin adı, onu alınmasın ondan sonra çocuk. Huzur olabilir bak. Mantıklı geldi. Mutlu da olabilir bak, evet evet. Aga bir de bir şey söyleyeceğim size, yanlış anlamayın beni ama martılar doymuyor biliyor musunuz? Otur bir tencere yemek ver yer yani, nasıl bir lakluk lakluk nasıl yutuyor ya? Ama kaçmıyor benden yani, kesinlikle kaçmıyor, sevebiliyorsun yani. Ama diğeri fena. Oo, hemen ya gaga çakıyor ya zıplıyor sıçrıyor böyle, korkutuyor adamı. Ya öyle bir bağ kuruyorsun ki bir süre sonra yani bu işi devam ettirdikten sonra sabah senin geleceğini bildiğini ve seni beklediğini biliyorsun. Öyle bir tezgah kuruyorlar ki mecburiyete dönüyor iş yani. Diğerinin adı satılmış olsun. Aa olabilir bak, diğer martının adı satılmış olabilir.

Nokta atışı yaptın kardeşim. Tamam, satılmış, evet. Yani onun ismini satılmış koyacağız ama bu dünyada öyle insanlar var ki gerçek satılmış, o hayvan kadar değeri olmayan. Var, biliyorsun işte. Kimden bahsettiğimi anlıyorsun. Tecavüzcüler, gaspçılar, hırsızlar, hainler.

Benimkine de Sadık adını koy demiş. Geceğiz. Olabilir, olabilir. Ya da savaşçı olabilir. Yani öbür martı insan olsa buna iftira atar, öyle düşün yani.

Ronaldo'nun üstüne niye bu kadar gidiyorlar ya? Bırak bırak falan filan. Hayırdır ya? Portekiz'de de Avrupa'da da Ronaldo'yu artık bırak falan. Ne oldu Messi 3 gol attı diye? Bir defa Ronaldo adamdır kardeşim. Messi karaktersizdir bak, bunu unutmayın. Benim kendi şahsi fikrim. Ronaldo adamdır. Ronaldo dava adamıdır. Ronaldo duruşu vardır. Messi gir bak YouTube'a yazsana. Öylesini ben hiç görmedim. Kendiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuklara güvenliklerin müdahalesine bile sesini çıkartmayan. Karaktersiz bir adamdır. Çok gol atıyor olması, çok gol, büyük golcü olması. Ama bir de Ronaldo'ya baktığın zaman gerçek bir duruş. Keşke 20 sene daha izleyebilsek Ronaldo'yu. Messi oynayan teki, boş ver şunu ya. Çok iyi futbol oynaman önemli değil. Atamız ne demiş? Ben futbolcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Messi'de ahlak yok. Bir of çekip Allah. Ronaldo'nun heykeli yapsalar beton yetmez. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Adamdır adam. Messi'den bir tane Filistin'le ilgili, Gazze'yle ilgili bir kelime duydunuz mu? Ya işte. Ya da ne bileyim, herhangi bir savaşla ilgili, herhangi bir dünya barışıyla ilgili bir kelime duydunuz mu? Büyük. Bön bön bakıyor ancak. Ancak öyle baksın, ancak millete... Yanında korumasıyla gezen ego manyağı bir herifin teki yani. Hiç geç geç abi geç. Bana kimse Messi'yi övmesin yani. Kardeşim bu dünya ne büyük futbolcular gördü bugüne kadar. Yani saha kenarında korumasının kendisiyle koştuğunu gördüğümüz tek futbolcu Messi oldu ya. Sahaya atlıyorlarmış da ne yapıyorlar atlayıp, yani elinde bıçakla mı geliyorlar? Fotoğraf çektirmek için seni sevenler, onu da bırak sahanın güvenliği halletsin. Ronaldo'nun duruşunu o yüzden çok beğeniyorum. İcraatlarını beğeniyorum. Keşke 10 sene daha oynasa. Keşke, ama adamı yıldırıyorlar işte şu anda. Portekiz'de neden Ronaldo bu kadar başarılı değil? Aslında çok başarılı tabii, kırmadığı rekor kalmadı ama Portekiz'in içinde bir ego savaşı var. Ya yeni bu işte, geçenki maçta frikik kullanacak adama topu vermiyorlar. Siz kimsiniz ya? Ronaldo'nun frikik atacağı yerde esas duruşa geçip salavat getirip beklemeniz lazım. Bırakın bu adam vursun yani. Ama Arjantin milli takımında bir hiyerarşi var. Herkes Messi'yi oynuyor. Herkes aralıksız pas atıyorlar ve kesinlikle yani hiçbir şekilde Messi ne derse o oluyor yani. O yüzden adam olan Ronaldo'dur. Kesinlikle tartışmam. Kesinlikle.

0: Kolombiyalı bir çocuk basın toplantısında Ronaldo'nun yanına geliyor. Ronaldo'ya forma imzalattırıp Portekizce Ronaldo'ya bir şeyler söylemeye çalışıyor ve çocuğun dili dönmüyor. Yani ezberleyememiş tam da. Basın mensupları da gülüyorlar. Belki var 500 kişi var orada basın mensubu. Kameramanlar, foto muhabirleri falan filan. Hangileri güldü etti bilmiyorum. Kimsenin günahını almayalım. Gülüşmeleri duyunca toplantıyı bölüyor ve diyor ki ona neden gülüyorsunuz diyor. En azından denedi diyor. Ve toplantı yarıda gezip kalkıp gidiyor. Öyle kalıyorlar işte, boş duvara bakıyorlar öyle. Yani bu bir duruştur arkadaşlar. Ya da bazı markalara, bazı İsrail destekçisi markalara işte tavrını göstermesi. Kimseden korkmadan. Yok lobi peşime düşer mi? Illuminati benle uğraşır mı? Yok benim işlerimi keserler mi? Yok beni yok ederler mi? Umrunda bile değil. Adam gibi adam, yemin ediyorum bak. Ve bu adam Hristiyan ve bu adam Portekizli. Helal olsun.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

Meşhur hikayeyi biliyor musun abi demiş. Biliyorum, hatta aktarayım. İzledim ben onun belgeselini, seyrettim. Ronaldo futbol dünyasında en çok bilinen ve yani en iyi, bence gelmiş geçmiş en iyisi Ronaldinho'dur gözümde, ama karakter olarak en iyi duruşu olan futbolcusu. Çok kısa bir şey anlatacağım. Hanımefendiler de sıkılmasınlar ama bunun futbolla alakası yok bu anlatacağım. Lütfen iki dakika tahammül edin bana. Albert Fantrao diye bir adam var. Albert Fantrao çocukluğunda Ronaldo ile tanışmış. Sporting Lisbon altyapısında top oynayan bir adam. Daha 14-15 yaşlarındalar. Ronaldo ile ikisi forvet olarak çıkıyorlar maça. Daha çocuklar yani. O gün de Sporting Lisbon'un gözlemcileri sahaya oyuncu seçmeye gelmişler. Diyorlar ki yani en çok gol atan golcüyü seçelim. Forvet'i alalım takıma, lisans çıkartalım. Ronaldo ile Albert Fantrao beraber forvet çıktıkları maçta

birer tane gol atıyorlar. Birini Ronaldo atıyor, öbürünü Fantrao atıyor. Arkasından maçın son dakikalarında Fantrao kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Kaleciyi de geçiyor. Arkasından pozisyon biraz daralınca boş kaleye ya şut vurmak yerine Ronaldo'ya pas veriyor. Ronaldo gol atıyor. Daha çok golü Ronaldo atmış oluyor dolayısıyla. Sonra Ronaldo'nun gol atmasını sağladığı için Ronaldo soruyor, diyor ki neden o vurabilirdin kaleye, niye bana pas verdin? Diyor ki sen benden daha iyisin. Sonrasında bu maçın ardından Lisbon'a transfer oluyor Ronaldo. Yani profesyonel anlamda futbol kariyerine başlıyor ve tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline geliyor. Tabii ki Ronaldo asla Fantrao'yu unutmuyor. Ona minnettar kaldığından dolayı arkadaşının lüks bir yaşam sürmesini sağlıyor. Bir tane beach var. İspanya'da çok büyük bir beach var. Sahibi Fantrao. Orada röportaj yapıyorlar. İnanılmaz lüks bir yer yani. İnanılmaz lüks bir yer. Ve kocaman bir tekne, yat yani. Soruyorlar, diyor ki bu tekneyi de, yatı da, bu biçi de bana Ronaldo aldı. Her şeyimi o sağladı. Çünkü diyor ki dünyanın en vefalı insanı. Yani demek ki kariyerindeki o dönüm noktasını ona sağlayan arkadaşını, ihtiyacı olan o patlamayı, o kapıyı açacak arkadaşını asla ve asla unutmamış ki bizde biliyorsun 50 lira alıp bir daha seni aramayan arkadaşlar var. Hayatımızda ne kadar kıymetli bir insan olduğunu zaten buradan anlayabiliyorsun. Bu hikayeyi ben duydum da Manchester United'da oynuyordu daha Ronaldo, yani bu kadar da büyümemişti, bu kadar da ileriye gitmemişti hayatı. Ama hiçbir zaman arkadaşını bırakmamış, ona bütün imkanları sağlamış. Yani adeta bir futbolcu olsa da bu kadar para kazanabilecek kadar vefalı bir hayat yaşatmış ona. Bütün her şeyini karşılamış, ona bir işletme açmış, ona bir yat almış, arabalar, evler, bilmem neler. Yani demek ki buraya bağlamış bunu. Aynı bizim arkadaşlar değil mi? Aynı.

Bu arada bir şey söyleyeceğim. İlknur Boran. İlknur Boran Cüneyt, ha. Messi ile ilgili yazdığınız teşhislerin tamamı bende de var. İnan ki bende de var, yani aynı teşhisler bana da kondu. Hem de yıllar önce. İşine gelince benim böyle bir rahatsızlığım var. İşine gelmeyince Trump'ın elini sıkıp böyle oho. Siyaset de seviyor kendisi. Ronaldo'yu hiç bir siyasiyle gördünüz mü yan yana? Alet olmaz hiçbir şey. Adam adam. Dinliyormuş kendisi şu anda. Yazmış, demiş ki Emre'cim abartıyorsun. İstanbul FM Spor diye bir kulüp açarsan transfer olmak isterim demiş. Karadeniz'de bu fotoğrafı ya, hemen yapay zekayla yine bir şey yapmışlar ya. Ronaldo beni havaya kaldırdı, fotoğraf nereden çıktı ya? Karadenizli bir arkadaşım var, Trabzon Sürmenililer. Babası da çok tatlı, çok naif, böyle şiveli konuşan bir adam. Bir gün böyle dükkanda Barcelona, onların iş yerinde Barcelona'nın bir maçı var, Messi oynuyor. Dükkana girdi, elinde tesbih, akşam namazından geliyor herhalde, bilmiyorum. Biz maçı izlerken girdi içeri, böyle yaptı. Oğlum Messi! Lan ne kadar iyi adam ya, fırtına koparay koştuğu kanatta. Oğlum Messi mi? O günden beri bizim aramızda Messi'nin adı Messi kaldı. Messi.

sabah mevzumuzu hemen patlatıyorum arkadaşlar. Senden sonra. Bakalım neler söyleyeceksin. Çok merak ediyorum. Lütfen imkanın varsa katıl. Zaten çok uzun cevap vermen gerekmiyor buna. Pat diye yazsan da olur. Ama lütfen katıl sabah mevzumuza. Bakalım bize de fikir edinelim bununla ilgili. Biz de deneriz belki. Hem soğuğu hem sıcağı. 10 numara gider dediğin yemek hangisi? Bayağıdır yemek konuşmuyoruz. Hem soğuğu hem sıcağı. Soğukken de yerim, sıcakken de yerim. Bana fark etmez dediğin. Yemeği bir yaz bakayım.

acayip fikirler var. Denemenizi isterim tabii, şimdi birazdan ben vereceğim insanlar neler söylüyorlarmış. Hem soğuğu hem sıcağı, bak ben de katılmadıklarımı söyleyeceğim. Soğukken de sıcakken de efsane gidiyor dediğin. Yani gideri var değil, hani idare eder yutarım anlamında bir efsane gidiyor. Yani sıcağı da çok iyi, soğuğu da çok iyi dediğin. Yemek hangisiymiş bakalım. Yaz. Merak ediyorum.

Başkalarına belki iğrenç gelecek ama benim için bulgur pilavı demiş. Yok be abi, soğuğu gider mi bulgur pilavının? Bilemedim, bunu onaylamıyorum abi kendi adıma. Bak ben kendi fikrimi de vereceğim. Kendi fikrimi de söyleyeceğim. Taze fasulye demiş. Evet. Salçalı makarna, yoğurtlu makarna. Yani evet, buna katılabilirim yani. Makarnanın soğuğu da gidebiliyor. Hele açsam var, üf nasıl gider. Barbunya demiş. Pekala. Orman kebabı. Orman kebabının sıcağını yemedik ki soğuğunu. Ya yedim de soğuk orman kebabını nerede, yani orman kebabı gibi spesifik bir şey buldun da nasıl soğudu o yani? Vallahi bir orman kebabı yaptık, kimse yemedi, sabaha kaldı, hani öyle bir durum. Zeytinyağlı yaprak sarma demiş Serhan Gür, evet buna katılıyorum. Yine bir yaprak sarması var cevaplardan. Patates kızartması cevabımız var. Net menemen demiş. Soğukken de ekmek banarım. Peki, güzel, doğru olabilir. Taze fasulye, peki. Günaydın Emre demiş. Aşure sıcakta soğukta gömerim. Tek cevabım var, puding demiş. Doğru, katılıyorum. Puding sıcakken de gidiyor ya, doğru. Normalde soğuk yenir ama. Revani cevabı var. Sıcakken de gider, soğukken de. Soslu patlıcan kızartması. Daha dün ballı tavuk tarifi verdin, her gün yemek konuşuyor. Onu konuşmadık, orada tarif verdim ben. Tarif de mi vermeyelim, Allah Allah ya. Yalova'dan günaydın, kızartma ama ne kızartması abi. Olmaz, detay istiyorum ben. Balık demiş. Evet. Çoğu insan sevmez ama ben bunu onaylıyorum. Ben balığı soğukta yerim, hatta sabah sabah bile yerim yani. Deniz ürününün hangisi olursa olsun. Pirinç pilav ama soğuğuna yoğurt koyacaksam demiş. Tamam, yoğurt koy. Laz böreği demiş. Laz böreği neydi? Ben yedim ondan bir kere ama hatırlamıyorum ya. Tatlı mı oluyordu? Değişik bir şeydi. Yaprak sarması demiş. Mantı net. Buna da katılıyorum. Taze fasulye cevabı çok fazla geliyor maşallah. Şarkıdan şiirden. Kuru fasulye demiş. Gece... Kara lahana yemeği ve turşu kavurması demiş. Sıcağı da soğuğu da çok güzel gidiyor. Eğer Karadenizli değilsen ben hiçbir şey bilmiyorum. Annemin en kışını hem de yazın bana yedirdiği yemek soğuk ve sıcakken de oluyor demiş, zıkkımın kökü. Ya anne ne varsa onu mu veriyor herhalde hiç? Günaydın Emre, bir tokatlı olarak tartışmasız yaprak sarması demiş. Hem sıcağı hem de zeytinyağlısı afiyetle yenir. Hayır bak, zeytinyağlı etli diye ayırmak yok. Yani etliyse de soğuğu güzel gidiyorsa yazacaksın. Ya da zeytinyağlıysa sıcağı gidiyor diye. Yani o onu öyle ayrım yok. İşte soğuksa zeytinyağlı olsun, sıcaksa etli olsun. Öyle değil. Orayı bir düzeltelim. Karışık kızartmayı hem sıcak hem soğuk yerim demiş. Afiyet olsun. Çok iyi Karadenizlisin. Kavurma ve ciğer demiş. Evet, ciğerin de soğuğu gider. Sıcağı zaten. Keşkek demiş. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar demiş. Teşekkürler. Dolma biber, pekala. Not etmediğim tarih. Yaprak sarması ve yaprak sarması cevabı bir tane daha geldi ama taze fasulyeyle yaprak sarması şu anda en üstlerde. Pilav kesinlikle demiş. Soğukken ketçap ve mayonezle yemeği çok seviyorum. Esra Eliz. Allah Allah, ben de seviyorum. Günaydın Aşure demiş. Sıcakken ekmekle bile yerim, soğukken tatlı niyetine.
Arkadaşlar bu arada bu cevapları yazanlar 50'şer kiloluk hanımefendiler yani. Nasıl oluyor bu dünyanın, nasıl bir düzeni var anlamadım ya. 0544-886-1886. Yaz bakalım bize. Aynı yemeğin hem sıcağıda hem soğuğuda bana uyar dediğin hangi yemekmiş? 0544-886-1886.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun seyrediyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü, Sefaköy, Merter, Mecidiyeköy, aksiyonda Sefaköy, Florya, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı hattında yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: 0544-886-1886. Hem soğuğunu hem sıcağını affetmem, gömerim dediğin yemek hangisi? Ama zeytinyağlı ya da kıymalı ya da etli diye ayırmana gerek yok. O yemek neyse hem sıcakken de hem soğukken de ben affetmem. Çakarım, yağ gibi gider dediğin yemeği yaz bana. Çok cevap birlikte, hepsini tıkır tıkır okuyacağım şimdi. Mümkünse sen de yaz.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
12: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi

Sosisli omlet demiş, hayır ya. Sıcağı tamam da soğuğu... Benlik değil ama saygı duyuyorum. Sarma demiş, evet, çok gelen mesajlardan bir tanesi. Kısır demiş, evet, aa kısır. Dün bana kısır ısmarladılar. Ya. Boyabat sırık kebabı reklam işbirliği. Kokoreç demiş, bence soğuğu gitmez, sana saygım sonsuz. Günaydın Emre, mantı demiş, evet imzamı atarım. Hamsi demiş, soğuk soğuk yerim. Patates, patlıcan, biber soğuğunda gömerim, sıcağını da gömerim. Hak verdiklerimi söylüyorum. Mantı, evet doğru. Sütlaç. Oo doğru. Kuzu kavurma tabii ki demiş. Soğuğu ayrı, sıcağı ayrı tadı var. Bilen bilir demiş. Zenginler bilir. Onu yalnız zenginler anlıyordu. Kuzu kavurma bir gün böyle yaptığın zaman, yediğin zaman resmini atsana biz de bakalım ha. Biraz bakalım biz de. Sen kuzu kavurmayı sen ye, biz bakalım ya. Vallahi ben bakmaya razıyım. Videosu da olur. Yoğurtlu karışık kızartma. Ya arkadaş bu yani mübarek Rabbim, ne güzel nasip. Ya yoğurdun olduğu her şey mi güzel olur ya? Annem kahvaltıda bile yerdi balığı demiş. Yenmez mi ya? Tatlı börekmiş ha. Laz böreği tatlı börek miydi? Babam için fark etmiyor, yemek olsun yeter demiş. Ekmek demiş, sıcakken tereyağını minciyi de koy. Oh o biçim, Artvinli misin? Soğukken zaten her türlü yemeğin yanında var. Zaten memleketlerinizi anlıyorum, biliyor musun? Biber dolması müdürüm demiş, müdürün kurban. Günaydın abi, Karadenizli olarak hamsi demiş, yanında salatalık. Ya bir şey söyleyeceğim. Karadenizliler balık çok sevmiyorlar, niye öyle? Ya benim Trabzonlu, Rizeli arkadaşlarım var, balık yemiyorlar ya. Yani Karadenizli, ben de Ege'liyim ona bakarsan, biz de denizciyiz de. Biz aşığız yani, mesela Ege mutfağında zeytinyağı, balık. Bir de denizden ne çıkarsa, bir babamı yemem denizden çıkarsa, o da yani. Bizim Ege'de yani bizim, oho. Ama Karadeniz'de böyle balığa, mesela ben hiç kalamar seven Karadeniz'i görmedim yani. Deniz ürünlerini çok sevmiyorlar. Zaten bütün balık hallerine git, bütün balık piyasası Erzincanlıların elinde, ne alakası varsa. Ne diyorsun bu fikrime? Taze fasulye demiş. Bamya ve kavurma, kaşar ekmek arası, soğuk sandviç, bütün bildiği bütün yemekleri yazmış ya. Şakşuka, okey, doğrudur. Yoğurtlu o da efsane olur. Baklava demiş. Doğru, sıcak baklava da gider. Midye dolma, yemin ediyorum yutkundum şu anda. Barbunya ayran aşı. Yani spesifik yemek. Su böreği. Olur, soğuğu da gider. Karnıyarık. Evet, o da yoğurtla efsane oluyor. Sarma ve keşkek demiş. 0544-886-1886. Soğuğunu da sıcağını da gömerim. Dediğin ne varsa yazıver bize. Kısır sıcak olmaz ki demiş. Nasıl olmaz? Aa, olmaz mı ya? Daha o mesela o ince bulgur sıcak suyu yeni yediği zaman üzerine hemen yeşillikleri at, böyle karıştır bak, ılık ılık.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

Köfte demiş, köfte. Köfte soğuk da gider be. Vallahi gider. Ben de evet katılıyorum buna. Günaydın, hayırlı sabahlar. Kesinlikle irmik helvası demiş. Bu listede olması gerekiyor. Mert Gönül Gül. Mert, o kadar katıldım ki sana. Sana sabahın köründe bu kadar katılan bir adam bulamazsın başka. Bak herhangi bir şey söyle, o kadar katılamazdım yani. Hani nasıl katılacağımı şaşırdım. O kadar katıldım. Doğru söylüyorsun. İçli köfte limonlu uf demiş. Günaydın Emre Taze.

olarak leka leka. Leka leka vay leka leka. Şakir'in şarkı neydi o? Almanca lezzetli demekmiş leka leka. Anladım. Yaprak sarması net demiş. Emre hafta sonu gel kuzu kavuralım demiş. Kuzu da çeviririz. Hadi Allah'a emanet. Ah kardeşim ah. Yenmez mi hamsi? Ben de kahvaltıda soğuk soğuk demiş. Yerim bu arada Rizeliyim. Ayrıca bizde daha kısıtlı balık durumu demiş. Ege gibi değil haliyle. Evet, evet. Ama hani deniz sahil şeridi ya. Ot tabağı demiş. Ot mu tabağı? Karadeniz'de arkadaşlarım var, çay da sevmiyorlar demiş. Yok bak, senin arkadaşların sevmiyordur da benim tanıdığım ne kadar Trabzon'la, ha bu Rize'ye, ha bu Trabzon'a. Çaya hastalar, çok çay içiyorlar ya. Oradan demle bakayım bir çay. Kocam Trabzonlu balık sevmez demiş. Hamsi yer 40 yılda bir, onu da kılı kılçığı ayıklanmış olursa. Yani bana da eziyet etmek için gelmiş dünyaya. Patates demiş, soğuk da sıcak da kar. Ya gerçekten patates kadar vasıfsız olup bu kadar lezzetli bir şey. Hiçbir faydası olmayan bir şey ama her şeyin de içine girmeyi başarmış. Ne acayip bir şey ya. Patates vallahi bak derin devlet gibi yani. Özbek pilavı. Anam bilmiyoruz ki, görmemişiz ki Özbek pilavı. Et sote demiş, oldu. Et sote soğuduysa bir hata vardır orada zaten. Ortamda et sote var ve soğuyorsa orada bir yanlışlık vardır, anladın mı? Aşırı zengin bir masadır o yani. Et sote var ama soğudu. Soğuma ne? Et sote de kaynarken, daha tencerede pişerken yarısı gider onun. Kim kaybetmiş? Yayın Halil İbrahim sofrası demiş. Hamsi demiş Murat Kıroğlu. Kardeşim benim işte böyle Karadenizli olup balığı seven adamı ben de severim. İntikam demiş. Günaydın Şelbi, günaydın. Hayırdır senin bu Karadeniz aşkın depreşti bu sabah demiş. Seviyorum Karadeniz'i de severim, Karadenizli'yi de severim. Karadeniz mutfağını çok övemem. Gerçekten bana göre çok böyle yani inanılmaz bir mutfak değil Karadeniz mutfağı. Şimdi yalan söylemeyeyim, kızdırmayayım. Karadenizlileri insanı severim ama yani kuymaktan başka çok da böyle aklımda kalan bir Karadeniz mutfağı. O turşu moşu kavurma falan onları çok sevmem. Kuymak mısır ekmeğini biraz yani olsa da olur olmasa da olur. Şimdi dürüst olmak lazım. Uyudum uyandım. Mutfak deyince Güneydoğu aga. Adamların her şeyi et, her şeyi ya. Şimdi bak ben Ege'liyim. Ege mutfağı bir süre sonra aşırı sağlıklı yaptığı için sarmaz yani. Hani o kadar sağlık bize... Bize fazla o kadar sağlık. Yani şimdi deniz börülcesi mi dersen... Yoksa efendim... Urfa ciğeri mi dersen tabii ki Urfa ciğeri. Dürüst olmak lazım yani şimdi... Tamam enginar çok sağlıklı efendime söyleyeyim. Tamam köpeoğlu çok güzel bir meze efendime söyleyeyim, ne bileyim. Şimdi hepsi... Bütün otlar Ege'de çok fazla kullanılıyor. Bizde çok fazla et türü olmaz. Balık ama tabii ki yani benim en hassas olduğum nokta benim yumuşak karnım, balık derler ya. Ben anlamadım, sustum sonunda. Patatesin şekere, kolesterole, her şeye faydası var abi demiş. Yanlış bildin. Şimdi yanlış bildim ama tamam yanlış bilmiş olayım. Ama senin bahsettiğin patates haşlanmış patates, anladın mı? Yani o hamburger mağazalarında 600 derecede pişen full yağın içinde kızaran patates değil kardeşim. Onun hiçbir şeye faydası yok. Ama bütün menülere giriyor.
Senin bahsettiğin patates normal saf patates, yani o direkt doğal hali. O yüzden bir faydası yok değil mi? Çünkü patates kızarınca güzel. Haşlanınca

Haşlanmış patates kim ne yaptın ancak hastaysan şey diyorlar. Bir patates haşla geçer. Cin başka, peri başka aga. Kabuklu enginar dolmamız var demiş. Kabak çiçeği dolmamız var. Taze börülce salatamız var Emre demiş. Evet doğru. Ve müthiş şeyler. Ama tahrik edici değil. Yani böyle ağzını suya akmıyor. Mesela kabuklu enginar dolması... Allah'ım çıldıracağım gibi olmuyorsun. Ama bir kuzu tandır dediğin zaman mesela...

0: Unuttum demiş. Hem soğuk hem sıcak en iyi yemek demiş. Malatya kömbesi. Annem yaparsa tabii ki demiş. Annen yaparsa bir kargola da gönder de vicdansızlık yapma da bize ya. Gönder, ne olacak sanki yani? Kargo ne? Bir günde geliyor ya. Benim parasını önden ödediğim şeyler bir türlü gelmiyor. Kapıda ödemeyse var ya, yarım saat sonra geliyor, ben anlamadım bu işi. Nasıl bir tezgah bu? Var mı kargo şirketinde çalışan aranızda? Ne yapıyorlar bunlar? Canlı para lazımsa hemen... Yaptır da bir kargola be. Vakumlattır, bir şey yap, ne bileyim, bir şey olur. O zaten sıcak sıcak gelir, bir şey olmaz. Yani o ne olacak, kömbe, bir kömbe yiyek şöyle, bir Malatya kömbesi. Bulunmaz eşin Malatya. Pizza demiş, soğuk da yerim peki. Emre balığı ben de çok severim ama tombik balığı olacak ya. Allah, tövbe yarabbim, tövbe. Allah'ın nimeti bir şey demek istemiyorum da. Bak, tombik balığı yiyeceğine şu, şurada bakayım ne var, şurada bizim duvarlarda sünger var, onlardan ısırıp biraz çiğne. Geçen gün ızgara kılıç balığı siparişi verdim arkadaşlar. Izgara kılıç balığı siparişi. Ha, baktım şimdi Ali Koç'muş ya yazan, tamam. Ya az önceki adam simit yazmış ya. Bunu nasıl yazarsın ya? Vallahi billahi çocukcağız simit yazmış ya. Abi sıcağı da gider, soğuğu da gider. Simit yazmış ya. Ya Onur Hayt'a simit yazmışsan ızgara kılıç balığı diyorsun ya. Bizim yayında nasıl bir gelir dağılımı var, ben anlamadım. Adamı soğuk simit kemirirken düşündüm. Bir de sen kapıyı açıyorsun. Neyle geldi? Drone'la mı geldi cama kadar hani? Izgara kılıç balığı bak. Yani yılların zenginiyim ben bile. İç Anadolu'nun yemekleri çeşitlidir. Eskişehir demiş. Ben oralıyım. Peki, teşekkürler bilgi için efendim. Çok sağ olun. Günaydın Nurcan ben demiş. Çerkez yemeklerine ne dersin? Siz ne dersiniz efendim? Ben size soruyorum siz. Etli havuçlu pilav, abartmayın Özbek pilavını. Evet, Özbekler tarafından linçlenecek şimdi. Ender Gonca bütün Özbekleri karşısına aldı tek hareketle. Arkadaşlar, polemik çıkacak bize, bak şimdi. Arkadaşlar, aranızda Özbek var mı?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
9: DS Damat.
10: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.

0: Yollarım demiş kömbeyi, Malatya kömbesine. Önemli olan annemin yapması. He, anladım. Anniçkom 75 yaşında, Ajda Pekkan değil garibim demiş. Biz de bekliyoruz ki yapsa demiş, kanemici yarasalar gibi başına üşüşelim. Şunu anladım ki o bana oradan bir şey düşmez. Sıra o kadar varken, bu kadar beklenti içindeyken sizin sülale. Yani oradan bana bir şey düşmez belli. Neyse, bu yaptığında değil, bir dahaki yaptığında bir kargo yaparsanız. Allah rızası için. Çünkü arkadaşlar ben Malatya'ya söyleşiye gitmiştim. Orada çok sevgili tıp fakültesine gitmiştim. Çok sevgili doktor, şu anda doktor oldu bütün kardeşlerim. Benim gittiğim dönemde son sınıftalardı. Onlardan bir tanesi Muhammed kardeşim, ona da selamlar, dinliyor ara sıra bizi. O evine davet etti, dedi ki abi dışarıda seni yemeğe çağıracaklar, edecekler burada, sakın dedi, sakın bak, ben dedi işte evde annem ya arkadaş. Kadıncağız kömbenin bile kaç çeşidini işte böyle, yok annem 75 yaşında, yok biz bekliyoruz falan, böyle yani öyle daha real bir şey yaşamıştık orada. Yok kiraz yaprağıyla sarmalar efendim, bir şeyler Malatya'da, evet yani. Dedim ya Güneydoğu mutfağı. Doğu ve Güneydoğu mutfağı biraz et kökenli olduğu için, ben de etçil bir yaratığa dönüştüğüm için. Ayşe kadın demiş. Güzeldir. Caminin önünde at etiyle kavurma yapıp dağıtan arkadaş mı? Sıcak da soğuk da yerim demiş. Samsun çarşambanın yemeğidir. Trit demiş. Tridine bandım. Neyse, sabah sabah kavga çıkarmak istemiyorum aranızda. Oradan illaki bir cevap gelecek. Trit Samsun'un değil. Gün tabağı demiş. Kısır, mercimek, köftesi, poğaça. Gün tabağı, evet, soğuk da yenir ya. Zaten hanımlar günde çok fazla sohbet etme imkanı bulduklarından dolayı. Kötü bir şey söylemedim bak. Dedikodu demedim. Çene çalmak demedim. Kızmayın. Tabaklar zaten soğuyor. Sıcak bir şey olsa da gün tabağında sıcak bir şey kalmaz yani. O illa soğur yani. Çok sohbet özlemi içerdikleri için.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Emre Bey, size söz veriyorum, ellerimle size kömbenin kralını yapacağım demiş. Hanımefendinin annesi de çok iyi yapıyordur. Eminim biz çırak sayılırız ama elimden geleni yapmaya gayret edeceğim demiş. Size bir kömbe ısmarlamak istiyorum. Peki. Zehra Hanım. Bak ne kadar hem saygılı, Malatyalıymış kendisi de. Hem efendime söyleyeyim mütevazı. Yirin. Affetmem yirin. Abi istediğin kömbe olsun, benim hanım Malatyalı, hemen yaptırayım demiş. Pazar günü sıcak sıcak getiririm her neredeyse. Üf. Murat Kırca, helal be kardeşim be. Sen ne tatlı bir adammışsın.

şaka yapmıyorum, size rahatsızlık vermek istemeyiz. Neredeyseniz hemen hemen getirip teslim ederiz demiş. Sizi de görmüş oluruz demiş. Teşekkür ederim efendim, var olun. Biraz farkındayız, asla hayır demiyorum. Gene yaptın yolunu canım, bir şey çekti mi demiş. Günün konusunu ondan aç. Emre Mutlu ile tam gaz yolunda şov. Yani şimdi Zehra Hanım bana kömbe yapacak diye siz niye bu kadar böyle bir... Bak ama ne diyor, hanımefendinin annesi de diyor çok iyi yapıyordur eminiz ama diyor biz çırak sayılırız diyor. Helal olsun, bu mütevazılığı seviyorum ben. En iyisini ben yaparım demiyor yani. Tabii ki şimdi 75 yaşında bir anne sultandan iyi kimse yaptığını iddia edemez. Yılların tecrübesi. Naçizane diyor yani. Ben evet diyorum. Benim eşim Malatyalı, bana bile yapmıyor, sana hiç yapmaz abi demiş. Sana bile yapmıyorsa hakikaten benim hiç şansım yok yalnız. Et değil ama kahvaltıya gel Emre abi demiş. En sevdiğim, bak et yok tamam ama en sevdiğim sofra. Bak şimdi Sözcü gazetesinin üzerine sermiş, gazete kağıdını açmış. Dünyanın en dandik kakao kreması markası. Olsun, canımız sağ olsun, zeytinimiz var. Salatalığımız, domatesimiz, nanemiz var. Krem peynirimiz var, ekmeğimiz var. Daha ne olsun, sana afiyet olsun biraderim. Bir tek anlamadığım şey orada mayonezin ne işi var, onu anlayamadım. O yani sen o çikolata sosu, labne ve mayonez birleşirse sen bugün durup dururken serum taktırtırsın, bak söyleyeyim sana. Vallahi mayonez var sofrada. Emre Mutlu ile kömbe şov. Ersin öyle yazmış. Sen de haklısın tabii. Bilmiyorsun ki bizi. Bugün de böyle olsun demiş. Kıyamam ya. Denizi kıs kokan. İsmail, o aldığın yeri biliyorum. Logosundan tanıdım. Oranın simidi iyidir. Sen de afiyet olsun kardeşim. Tabii. Bugün de böyle olsun diyor. Sanki dün Eyfel Kulesi'nde kahvaltı etmiş gibi. Denizi kıs kokan. Mayonez orada dünden...

yaptı, altı tepsi yaptık, evdeki kişi sayısı fenaydı demiş. Ama şunun görüntüsüne bir baksana be. Neyse sevgili Tuğba, sözünü aldık, inşallah yaparsa, sıra bize gelirse gönderirsin kargoyla. Bir günde geliyor, unutmayalım yani, sen de sonuçta Güney Kore'de yaşamıyorsun. Kömbeyi iste öğrenir yaparım hemen demiş. Ah canım benim, sağ ol Burcucuğum. Kömbeyi ben de yeni keşfettim, gelinim Sivaslı demiş. Makedonların yağlı çöreğine benziyor demek istemiş herhalde. Marakonlar ne ya? Kabile mi bu? Marakonlar kabilesi. Marokanlar neymiş? Yanlış yazdın diye düşünüyorum ben. Konya'nın etli ekmeğini hem gece hem gündüz hem sıcak hem soğuk yerim, tüketirim. Abi benim annem de çok güzel sade yumurta yapar. Adresini ver, pazar günü ben de getireyim demiş. Sade yumurta mı? Allah'ım bu nasıl bir yetenek? Uzun zamandır orijinalini yememiştim. İyi de kömbe Hatay'ın meşhur kömbesi değil midir demiş. Bak kavga çıkacak biliyorum, tamam boş ver. Herkesin kömbesi kendine arkadaşlar. Herkesin kömbesi kendine.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Sefaköy Bahçeli Evler, Halıcıoğlu Çağlayan, aksi yönde Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Kağıthane, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.
0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Şiir gelsin diyenler bire, gelmesin diyenler ikiye bassınlar. Ben yine kalabalığa göre hareket edeceğim. Gelsin diyorsan bire, gelmesin diyorsan ikiye basabilirsin. Tamamen demokratik bir süreç bu. 0544-886-1886 ama Tarkan'ımız varken, hazır Tarkanlanmışken, ben biraz çenemi kapamak istiyorum. Şarkıdan sonra konuşacağız. Gelsinse bir, gelmesinse iki diyeceksin.

Evet, yine şiir kazandı. Teşekkürler, teşekkürler. Önceden ikiye basanların da bire basması garip geliyor. Hoşunuza gitmeye mi başladı acaba? Bir tane iki var sadece. Ona da bakayım kim basmış. İkiye kim basmış? Bir hanımefendi basmış. Olsun, canı sağ olsun. Ama bu kadar çok birin içinde bir tane iki de olur. O kadar olur. İstanbul trafiği o kadar olur. Bence. Cımbızlarımız var, onlara geçeceğiz. Cımbızlarımızdan efendim keyif alacağınıza inanıyorum. Çünkü çok saçma sapan şeyler yine buldum. Bunları sizinle paylaşacağım. Şimdi bir şarkı arkasından şiirimiz gelsin, bakalım beğenecek misin? Umarım böyle ruhunu dinlendirecek bir şeyler yapmaya çalışırız. Layık olmaya çalışacağım her zamanki gibi, biliyorsun. Bizim işimiz değil ama yani naçizane ufaktan böyle bir sabah değişiklik yapıyoruz. Ya bu şey gibi yani, düşün, hani bir asansör gibi duygusal, bir anda çıkıyoruz bir anda düşüyoruz falan. Bir şarkımız var, hemen geliyorum arkasından.

kuşlar vardır. Cana benzer havalarda. Soğuksa kar, baharsa yaprak. Bir başına bir toprakta ömrümüz. Güneşle, yeşil elleriyle çıplak. Uslu ayaklarla başlamış yolculuk. Yürünmez öyle. Bazen durulur. Ve iner erenler. İner onların katına yorgunluk. Ve kapanır sükun üzerine kitaplar. Nefeslerle sürüp giden yaşamımız bir su kenarına gelir durur. Ekmekten öte nimetler vardır. Yürünmez öyle hep. Bazen susulur. Kuşlar vardır. Cana benzer havalarda. Ve soğuksa kar, baharsa yaprak. Bir başına büyür toprakta ömrümüz. Güneşle ve yeşil elleriyle çıplak. Uslu ayaklarla başlamış yolculuk. Yürünmez öyle, bazen durulur. Ve iner erenler katına yorgunluk. Kapanır sükun üzerine kitaplar. Nefeslerle sürüp giden yaşamımız bir su kenarına gelir ve durur. Ekmekten öte nimetler vardır. Yürünmez öyle hep. Bazen susulur.

0: kadroda kısa bir ara. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emoluyor.
7: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklit yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
0: Emre Mutlu Show.
8: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Emre abi şu anda tam mevsimi, boş ver sen kömbeyi, gel kiraz yaprağında sarma yapalım demiş. Yapalım, beraber mi yapacağız? Hayda. Aga ben yapmam, ben yerim. Ha, kendi yapabileceğim bir şeyde ben seni ağırlayayım, ben yapayım elimden gelenin en iyisini, ama yani bu kiraz yaprağı, sarma yaprağında kiraz... Ona beni karıştırma. Bak şimdi bak, Avrupa yakası tamam da bir de Anadolu yakasına yapsan şu gösteri. Yani teşrif etmek bu kadar mı zor yani? Ya arkadaş ben bunu anlamıyorum, bak ne olursun bana kızma. Ama ben buna kızıyorum, vallahi kızıyorum. Ya Ankara'ya gidiyorum, Çankaya'ya gösteriye gidiyorum. Diyor ki abi Etimesgut'a niye gelmiyorsun? Ya ben oraya kadar gelmişim. Sen Hazretleri, sen niye gelemiyorsun oraya kadar? Avrupa ile Anadolu yakasının arasında geçmek de nasıl bir zorluk olabilir ki yani? Her Allah'ın günü yaptığımız şey. Şehirler arası yol gibi Anadolu'dan Avrupa. Tamam kanka, gelme o zaman. Sorun yok. İnan ki. Canın sağ olsun, hiç sorun değil. Ama hani yani, hani İstanbul, anladın mı yani? Ben de şey diyorum böyle yazan arkadaşlarıma. Kanka senin mahallede bir yer ayarla, orada çıkalım. İki buçuk saat sahne yapacağım. Doya doya güleceğiz Allah izin verirse. Müsait olanları bekliyorum. 24 Haziran'da İstanbul Beşiktaş'ın göbeğinde Maltika sahne. Biletleri temin edebilirsiniz, profilimde var. Hashtag işbirliği. Gelmeyenlerin de canı sağ olsun. Başımın üstünde yeriniz var. Aşk olsun. Geçen sefer gelenler bu sefer şunu bilsinler ki hikayelerin bazıları çok yeni. Yeni 3-4 tane hikaye ekledim. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Beğeninize sunacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. ...4-846-1-886 cımbızlara geçeceğiz birazdan. Ayrılma, hemen buradayım. Bir şarkı aramız var, arkasından buradayım.

0: Ya bu şarkı 30 senelik şarkı, tükenen yok olan bayramlar gibi diyor. O zamandan mı yok olmuş bayramlar? Anlamadım ben bundan bir şey ya. Biz de sanıyoruz geçen sene yok oldu. Yok canım, ben bayağıdır aynı şeyi söyleyip duruyorum. Nerede o eski bayramlar geyiğini? Babamlar bile yapıyorlarmış. Her sene biraz daha, her 10 senede, her 20 senedik büyük periyotlarda biraz daha artıyor eski bayramlara özlem. Çocukluğumdaki bayramlar yok. Önümüzde bayram da yok. Şu anda bu konuyu konuşmanın anlamı da yok. Ama insan aklına gelince bir söylüyor yani. Ay Emre'cim kolay gelsin. Konu ne? Arkaya mı geçeyim? Prensesler gibi uyumuşum. Sen iştesin değil mi demiş. Bunu yazan arkadaşımızın ismi Melih. Ay Emre'cim kolay gelsin. Konu ne? Arkaya geçeyim mi? Prensesler gibi uyumuşum. İnşallah yenge dinliyordur da seni. Ilık Melih. Melih'i ılıştırmışlar sonrasında. Ya böyle bir erkeği bütün kadınlar ister bence. Sabah kalkar kalkmaz. Ay uyumuşum ayol, çok uyudum. Yani bazı kadınlar hetot erkek seviyor. Bazı kadınlar böyle uyumlu. Biraz daha böyle efemine, böyle ne bileyim. Dur, fotoğraf attı bir de üstüne. Bak şimdi bak. İnşallah, inşallah. Dur açmaya korkuyorum. Hanım da yanımda bak demiş. Yenge çocuğa bir şey de vurmuyor değil mi? Orada bir şey yapmaya çalışıyor. Video değil ya, tam anlayamadım sanki orada. Saçına bir şey mi yapıyor? Kafasına böyle bir uyarı ateşi mi yani? Bir de saatini de atmış fotoğrafın yani. Şu anda çektim, tamam. Tamam doğrucu Melih, tamam. Ben dişilim, bir dişile daha ihtiyacım olmaz demiş. Eril yani değil mi karşı tarafın? Şöyle mi demesi lazım onun yerine? Uyumuşum ya, ağrıyor kafam, ne olmuş böyle bir dünya, başım ağrıyor. Canım sıkkın benim, bana bir kahve koy hanım. Ay seviyorum seni, tamam demiş. Oğlum yenge dinliyor diyorsun ya. Fırça yiyeceksin şimdi bana, ay ay ol deyip durma. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Reklam. Senin için. Şimdi birazcık sesi açıyorsun. Hafta sonuna güzel girmek için.

0: Güzel birkaç şarkıyla veda edeceğim. Ama daha var. Şöyle efendim, kimler buradaysa bir görelim mi? Bir emoji atmayı çok görür müsün bana? Aman ablam, canım ablam, muradın kabul olsun ablam. Kimler hala buradaysa bir emoji atsınlar bakalım. Kimler buradaymış? Kaptanlar kimmiş? Bir tane emoji istiyorum senden, hala dinliyorum diyorsan. Kulağına bu anons geliyorsa sadece telefonundan 0544-886-1886'ya bir tane emoji atıyorsun ya. Bu kadar hocam. Hocam pozisyon belli. Belli ya.
1: Ya bu çocuk çok güzel program yapıyor da ben bu çocuğun programını anlamıyorum. Bazen cahil cahil konuşuyor.
0: İnşallah muradımız olur demiş. Allah bütün muradınızı kabul etsin. Allah bütün dualarınızı kabul etsin. Mübarek cuma sabahı. Allah'ım hastalara şifa, dertlilere deva versin. Dardakilere para nasip etsin. Sağlık bekleyenlere sağlık nasip etsin. Açların karnı doysun.

Çaresiz istedenler çare bulsun. Efendime söyleyeyim, çıkmazda olanlar çıkar bir sokak bulsun kendine. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Daha var, gitmiyorum. Daha var, dur. Son kartlarımı atıyorum, bekle. Biliyorsun ben roketi rampadan çıkarmadan gitmem.

Senin program yüzünden her sabah kafayı sakatlıyoruz, Allah razı olsun. Kafayı sakatlamak ne ya? Beyin yakmak anlamında mı? İyi ki varsın kardeşim.

0: Az kalsın unutuyordum. Hala burada kalanlar çok şanslı. Gidenler geçmiş olsun. Babalar günü için Efor'dan gömlek vereceğim. 3 kişiye gömlek veriyorum şimdi. Efor size gömlek yolluyor efendim. Emre Mutlu Show'un size hediyesi. Bir tane de milli takım forması vereceğim. Bir soru soracağım. Doğru soran, doğru cevap veren 5. 10. ve 15. kişiye önce gömlekleri, arkasından da formayı vereceğim. Efor'dan güzel bir babalar günü hediyesi size.
1: Güle güle yavrum, güle güle, güle güle sana, güle güle.
0: Efendim 35 plakalı ilimiz hangisidir?
1: Güle güle.
0: Doğru cevabı veren 5, 10 ve 15. kişiye direkt gömleği yolluyorum.
1: Güle güle, güle güle, oho, güle güle.
0: Eyvah eyvah.
1: Güle güle.
0: Eyvah eyvah.
1: Güle.

Efendim efor tarafından aranacaksınız. Bedenler sorulacak sizlere. Arkasından da hediyenizi size iletmiş olacağız. Biz tespitimizi yaptık. 5, 10 ve 15. Bugün gün içinde muhtemelen size haber verirler. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Bir de efendim bir sorum daha var. Milli takım formasını göndermemiz için. Bu soruya da cevap verirseniz, doğru cevabı veren 17. kişiye milli takım formamızı, orijinal formamızı yolluyorum. İzmirlilerin gevrek dediği, sabahları Emre Mutlu Show'da sıkça tüketilen yuvarlak susamlı yapıya sahip olan gıdamız hangisidir? Milli yiyeceklerimizden birisi olan 17. kişiyi yakaladığım anda pıt diye alıyorum. Boyoz mu? Teşekkürler. Ben şimdi buradan söyleyemiyorum, yakaladım. Ama gün içinde arkadaşlarım sizinle irtibat kuracaklar. Umarız gömleğiniz ve formanız hayırlı uğurlu olur sizlere. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, ellerinize, kulaklarınıza sağlık. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabahı 07.00'da İstanbul Efendi, Türkiye'nin en değişik show programında buluşur, görüşür ve gülüşürüz. Sizi çok seviyorum. Şarkının üstünde çok fazla konuşmayacağım çünkü bu şarkı benden sana geliyor kaptan. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Güzel bir hafta sonu geçir. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Sefaköy Bahçelievler, Halıcıoğlu Çağlayan, aksiyonda Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Kağıthane, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, TEM'de Ümraniye Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ile seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıca

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Serdar ben. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Yalçın Alaca ile birlikte kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Yalçın, geçen hafta tam da bugün mikrofon başına geçtiğimizde Dünya Kupası henüz başlamamıştı bizim açımızdan,
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet.
1: Çok heyecanlıydık, çok büyük beklentiler vardı milli takımımızdan ama bu haftaya geldiğimizde artık

0: tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz. Biraz ruh halleri de değişmiş durumda. Biraz ne diyelim, hafif karamsarlık falan var ama çok da o kadar karaları bağlamamak gerekiyor değil mi?
1: Ya bence öyle, çünkü geçen haftaki beklentimiz belki hani yarı yarıya azalmış demeyeceğim. Bak, hı-hı, belki yüzde nedir 20 azalmıştır.
0: Evet.
1: Ama aynı beklentiyi bu hafta sonu yine yükseltebiliriz. Çünkü, hı-hı, Paraguay maçında ilk baştaki hataları bir kere yapmayacağız.
0: Bence
1: yani
0: de.
1: Ve sonrasında ben her zaman söyleyeyim ya bu programda. Avustralya maçı bizim için ders çıkaracağımız bir maç oldu. Hı-hı. Ve ondan sonrasında planlamaları çok daha düzgün yapacağız diye de düşünüyorum ben. Yani spor yorumcuları da bu şekilde söylüyor ve düşünüyor. Paraguay maçı bizim için çok farklı ve başlangıç maçı olacak bak. Hı-hı. Serdar, bunu söyleyebilirim. Ama yine program öncesi konuşmuştuk. Paraguay'ı Allah ne verdiyse öyle yenmemiz lazım.
0: Ya şöyle 3-0, evet, 4-0. Bir fark falan, evet, açsak, evet, şöyle bir coşku, daha bir yeni bir heyecan olsa. Ben şimdi program öncesinde yapay zekaya da sordum. O böyle farklı bakabiliyor, farklı bir, evet, şeyler söylüyor.
1: Bütün her yerden bilgi topluyor.
0: Mesela Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetini tahmin etmiş. Hı-hı. Hatta genel istatistikler, olasılıklar falan böyle Türkiye'nin %50 galibiyeti, %26'da beraberlik gibi bir şey gözüküyor. Yani genel tahminler de dünyada sanki Türkiye'nin maçı bir şekilde kazanması alacağım yönünde.
1: Ama %50 çok az bence Serdar. %50'nin daha yüksek olması lazım bence.
0: Yani, yine... tabii rahat bir galibiyet olsun. Evet. Yani son dakikaya, evet, kalan falan öyle bir şey tabii ki istemiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bugünkü maçlara bir bakalım. Sabah oynanan, biz yine uykudayken maçlar. Karada Allah ne verdiyse atmış. Katar'a 6-0. Meksika, Güney Kore 1-0 Meksika kazanmış ve bugün şimdi gruptaki diğer önemli maç bu akşam 10'da Amerika, Avustralya, grup için çok önemli bir
1: bizim
0: maç değil mi?
1: Bizim grubumuzda zaten, evet, şimdi, hı-hı, ben sana da söyledim yani bu akşam saat 22.

0: Ve son maçta da artık Amerika'yı yenmemiz benim beklentim bu. Yani gelmişiz yıllar sonra bir Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Her maçı kazanmak en ideali, en güzeli, böyle o konuştuk ya karikatürdeki gibi.
1: Evet ya.
0: O kazanırsa şöyle olur falan.
1: Yapmayalım
0: öyle yapmadın abi, tertemiz biz maçlarımızı kazanalım. Peki pazartesi günü yeniden Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Yarın sabah maçımız var. Türkiye'ye başarılar diliyoruz.
1: Başarılar. Umarım pazartesi galibiyeti konuşmuş oluruz burada.
0: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
3: İstanbul FM'de Asla.

takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: 1499, Philips One Blade tıraş makinesi sadece 1449.99. 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Efendim, ne bitmesi ne gitmesi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Omans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet, ürün yerleştirme bulunmaktadır ve yalçın.net'te başlamaktadır sevgili dinleyiciler. Yani onu söyleyelim ama bir yerde böyle bir tıkıldık kaldık galiba. Heh, şöyle başlayalım. Peki şimdi sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. 19 Haziran Cuma günündeyiz. Yalçın.net başladı. Her zaman olduğu gibi de saat 16'ya kadar da beraber olacağız. Ama bugün şöyle bir baştan söyleyeyim. Çok yoğun bir Cuma günü olacak bugün. Neden? Çünkü bir kere ilerleyen dakikalarda ikinci saatte bir konuğum olacak. Plastik cerrahi uzmanı bir konuğum olacak. Bunun yanı sıra ilerleyen dakikalarda Babalar Günü'ne özel hediyem olacak. Hediye dağıtacağım. Şanslı 4 İstanbul FM dinleyicisine kazandıracağız sevgili dinleyiciler. Babalar Günü'ne özel çok güzel bir hediyemiz olacak. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra tabii ki daha ne yapacağız? Bir şey daha vardı benim aklımda. Onu da söyleyecektim ama ilerleyen dakikalarda o aklıma gelirse mutlaka söyleyeceğim. Çok güzel bir Cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Ve saat 16'ya kadar da beraberiz sevgili dinleyiciler. Güzel şarkılarımız var elbette 2 saat boyunca. Konuşacağımız çok şey var. Ve tabii ki hediyelerimiz var. Hediyeler için de burada kalmanız yeterli. Hepiniz hoş.

söyleyeyim, bugün gerçekten yoğun bir cuma günü olacak Yalçın.net'te sevgili dinleyiciler. Biraz önce söylediğim gibi bugün saat 15.40'da bir aksilik olmazsa plastik cerrah uzmanı Ali Cemal Yılmaz Hoca'yla beraber kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra bugün ilerleyen dakikalarda Efor'dan Babalar Günü'nü özel hediyemiz var. Tam 4 dinleyicimize onu nasıl kazanacaksınız? Onun detaylarını ilerleyen dakikalarda size aktaracağım. Hiç merak etmeyin. 4 dinleyicimize Efor'dan Babalar Günü'ne özel hediye vereceğiz. Ve elbette her gün olduğu gibi bugün de yine ilerleyen dakikalarda İstanbul FM Dünya Kupası özelde beraberiz. Şimdi çok az da bir zaman kaldı. Vallahi bu akşam, şimdi bu akşam da o kadar keyifli ki saat 22'de, özellikle futbol severler için söylüyorum, saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı var. Aynı gruptayız ya, bu maç da bizim için önemli. 22'de televizyon karşısına geçtik mi, çekirdeği, fıstığı, fındığı, leblebiyi aldık mı? Sabah 6'ya kadar hiç uyumadan vallahi, çünkü önemli, o maçı da seyredeceğiz. Sabah 6'da kalkıyor muyuz? Kalkacağız. Sabah 6'da değil yani, en azından bir 6'ya 10 kala falan kalkıp kendimize gelirsek hemen tezahüratlara başlayabiliriz. Vallahi önemli. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Bakın bugün çok çok daha önemli bu numara sizler için. Çünkü Efor'dan Babalar Günü'ne özel hediyemizi WhatsApp üzerinden kazandıracağız. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Tabii gelmeden önce gelen mesajlar da var. Çok teşekkürler. Diyor ki Buğra, vallahi sayende akşam tiyatroya gideceğim abi diyor. Aa, unutma. Dün tabii ki Baran adlı oyuna çift kişilik davetiye kazanan dinleyicilerimiz bu akşam saat 20.30'da, unutmayın. Hemen ardından da zaten 22'de gider Amerika Avustralya maçını da seyreder. Aa, vallahi sizin için ne cuma, acayip keyif. Gideceğim diyor, sizi dinliyorum, işteyim, çalışıyorum, size de kolay gelsin diye de yazdı. Ayşe burada, hoş geldin dedi, sen de hoş geldin. Aa, dünkü bak mesajını kaçırmışım. Dün hatta Burak Kut'tan bir şarkıyla ilk saati bitiriyoruz demiştik ya. Hatta o şarkıyı bilenler yazsın demiştik. Sevgi Hırsızı tabii ki. Hoş geldin Yalçın, buradayız burada diye yazıyor Zehra. Sen de hoş geldin o zaman. Vallahi biz hafta içi her gün saat 14'te buradayız. 14-16 arası İstanbul FM'deyiz sevgili dinleyiciler. Vallahi bu yaz özellikle İstanbul FM dinleyicileri çok kazançlı olacak. Benden söylemesi.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Sertünsüz. Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

İstanbul FM'de yalçın.net devam ediyor. Tabii ki keyifli bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki hem şarkılarla hem de hediyelerimizle keyfinize keyif katacağız. Yani cuma, tam cuma günü olacak herkes için. Babalar günü yaklaşıyor. Bu arada yarın YKS var değil mi? Yarın cumartesi ve pazar, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yanlışım varsa beni lütfen düzeltin. Yani yok Yalçıncığım, ne YKS'si falan. Yani geçen hafta LGS, bu hafta YKS. Çünkü çok önemli. Hani cumartesi, pazar her zaman söylüyoruz ya, birazcık böyle şey olsun diye sessizleşelim. Özellikle okulların çevresinde çok da hani ses yapmayalım şeklinde. Lütfen doğru. Ah Ayşe, güzel. Teşekkürler. Hayır, takip ediyorum da ne olur ne olmaz diye. Var YKS doğru diye gelen mesajlar var. Çok teşekkür ediyorum sana da. Şimdi hani bir kez daha LGS gibi lütfen YKS de için de aynı hatırlatmaları yapacağım. Yani okulun çevresinde sessiz olalım. O yüzden maç yayını olmayacakmış dışarılarda, dev ekranlarda. Aa öyle mi? Bak ben bunu bilmiyordum şimdi. Ama bir dakika ya. Sabah 6'da maç, 2 saat sürse 8. Yani zaten 8'de başlamayacak sınav. Yanlış mıyım? Hani ne bileyim, düşünsenize YKS'ye girecek olan bir öğrenci 6'da maçı seyrediyor. Bir de galip geliyoruz. O böyle gazla bütün YKS sorularını da doğru yanıtlıyor. Vay vay vay, ne güzel olur vallahi ya. Peki ben yine de hatırlatmayı yapayım. Yani sonuçta okulların çevresinde ve yani bilumum yerlerde bu sessizliğimizi lütfen koruyalım. Hani evet, bakın yarın sabah Türkiye yenebilir, galip gelebilir ama onun hani sevincini, mutluluğunu YKS'den sonra yapalım. Öğleden sonraya bırakın ya. Bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım sizlere. Teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Zaman zaman bunu hatırlatıyorum. Neden hatırlatıyorum? Çünkü ilerleyen dakikalarda Efor'dan 4 İstanbul FM dinleyicisine Babalar Günü hediyesi kazandıracağız. WhatsApp üzerinden kaydedin. Bugün size kazandırmak istiyorum. Bakalım o isimler kimler olacak? Hadi o zaman.

0: Beklenen heyecan dolu canlı yayınlar milyonlarca genci yakından ilgilendiren o kritik dönemeç nedeniyle tamamen iptal edilmiş durumda. Ha bakın, bana böyle bir yazı gelmedi. Ben İstanbul FM'den duyduğum şeklinde, evet devam edebilirsiniz. Yani böyle bir durum söz konusu. Hatta bu cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra 3 oturumda yapılacak bu YKS. O yüzden de tamam, hani pazar günü bir şey değil de cumartesi hani maçımız var. İşte o sevinci evet yaşayamayacağız. Pazar günü ne sabah ne de öğleden sonra öyle de bir yaşayamayacağız. Ama şöyle falan yaşayabilirsiniz yani.
1: Milli takım
0: falan. Yani içinizde yaşayın. Akşamları yaşayalım. Vallahi bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Bakın yani hani bu böyle etkinlikler yasaklanıyorsa, hani biraz önce söylediğim gibi özellikle okulların çevresindeki o sessizliğimizi korumamız zaten işten bile değil, yani asla sesimizi yükseltmiyoruz. Peki şimdi hani her gün cumartesi pazar hariç İstanbul FM özel Dünya Kupası'nda tabii ki Dünya Kupası'nı konuşuyoruz, maçları konuşuyoruz, ekstra ya da şöyle ilginç haberler tabii ki aktarıyoruz sizlere. Yine bugün sevgili Serdar'la bir araya geldik. Hem dün akşamı hem de bu akşamı ve yarın sabahki maçı da konuştuk.

0: Bakalım Dünya Kupası özelde neler konuştuk? Buyurunuz efendim.
1: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ile birlikte kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Yalçın, geçen hafta tam da bugün mikrofon başına geçtiğimizde Dünya Kupası henüz başlamamıştı bizim açımızdan,
3: evet,
2: tabii ki.
3: Evet.
2: Çok heyecanlıydık, çok büyük beklentiler vardı milli takımımızdan ama bu haftaya geldiğimizde artık bir tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz. Biraz ruh halleri de değişmiş durumda, biraz ne diyelim, hafif karamsarlık falan var ama çok da o kadar karaları bağlamamak gerekiyor değil mi?
3: Ya bence öyle, çünkü geçen haftaki beklentimiz belki hani yarı yarıya azalmış demeyeceğim. Bak, hı-hı, belki yüzde nedir 20 azalmıştır.
2: Evet.
3: Ama aynı beklentiyi bu hafta sonu yine yükseltebiliriz. Çünkü, hı-hı, Paraguay maçında ilk maçtaki hataları bir kere yapmayacağız.
2: Bence
3: yani,
2: de.
3: Ve sonrasında ben her zaman söyleyeyim bu programda. Avustralya maçı bizim için ders çıkaracağımız bir maç oldu, hı hı, ve ondan sonrasında planlamaları çok daha düzgün yapacağız diye de düşünüyorum ben. Yani spor yorumcuları da bu şekilde söylüyor ve düşünüyor. Paraguay maçı bizim için çok farklı ve başlangıç maçı olacak bak, hı hı, Serdar, bunu söyleyebilirim. Ama yine program öncesi konuşmuştuk. Paraguay'ı Allah ne verdiyse öyle yenmemiz lazım.
2: Ya şöyle, 3-0, evet, 4-0. Bir fark falan, evet, açsak, evet, şöyle bir coşku, daha bir yeni bir heyecan olsa. Ben şimdi program öncesinde yapay zekaya da sordum. O böyle farklı bakabiliyor, farklı bir, evet, şeyler söylüyor.
3: Bütün her yerden bilgi topluyor.
2: Mesela Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetini tahmin etmiş. Hı-hı. Hatta genel istatistikler, olasılıklar falan böyle Türkiye'nin %50 galibiyeti, %26'da beraberlik gibi bir şey gözüküyor. Yani genel tahminler de dünyada sanki Türkiye'nin maçı bir şekilde kazanması alacak yönünde.
3: Ama %50 çok az bence Serdar. %50'nin daha yüksek olması lazım bence.
2: Yani, yine tabii rahat bir galibiyet olsun. Evet. Yani son dakikaya, evet, kalan falan öyle bir şey tabii ki istemiyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Şimdi bugünkü maçlara bir bakalım. Sabah oynanan, biz yine uykudayken maçlar. Karada Allah ne verdiyse atmış. Katar'a 6-0. Meksika, Güney Kore 1-0 Meksika kazanmış ve bugün şimdi gruptaki diğer önemli maç bu akşam 10'da Amerika, Avustralya grup için çok önemli bir
3: bizim
2: maç
3: değil mi? Bizim grubumuzda zaten, evet, şimdi, hı-hı, ben sana da söyledim yani bu akşam saat 22'de televizyon karşısında bir oturacağız, sabaha kadar kalkmayalım. Çünkü Amerika, Avustralya maçı da bizim için çok önemli. Oradaki sonuç da
2: nasıl bir sonuç bize iyi geliyor yani? Şimdi üçüncülük tahmini olasılığı var, belki ikincilik falan derken hangi skor bize
3: şimdi
2: yarıyor?
3: Aslında bence hani bunların berabere kalması bize daha etkili ama bizim de galip gelip, yani bol gollü galip gelip bir yukarı tırmanmamız, bunların da berabere kalıyor olması bizim, aha, önümüzü biraz daha açar. Ha, ama deriz ki yok kardeşim biz birinciliğe değil de ikinciliğe oynayalım derse, aha, işte ikisinden biri galip gelebilir, problem değil. Ama dediğim gibi biz özellikle puan kaybetmelerini istiyoruz ikisinin
2: değil
3: de.
2: Mi? Peki yani şu şekilde, o maçtan ziyade bizim yarın sabah Paraguay karşısında bir galibiyetimiz ve son maçta da artık Amerika'yı yenmemiz. Benim beklentim,
3: evet,
2: bu. Yani gelmişiz,
3: evet,
2: yıllar sonra bir Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Her maçı kazanmak en ideali, en güzeli, böyle o konuştuk ya karikatürdeki gibi.
3: Evet ya.
2: O kazanırsa şöyle olur falan.
3: Kombinasyon yapmayalım.
2: Öyle yapmadır abi, tertemiz biz maçlarımızı kazanalım. Peki pazartesi günü yeniden Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Yarın sabah maçımız var. Türkiye'ye başarılar diliyoruz.
3: Başarılar. Umarım pazartesi galibiyeti konuşmuş oluruz burada.
2: İnşallah.
1: İstanbul FM'de Dünya

dönemde kazanma zamanı başlıyor. Vallahi ne hafta sonu aslında baktığınız zaman, hani cumartesi pazara. Şimdi pazar günü babalar günü, cumartesi pazar YKS var. Cumartesi sabah saat 6'da milli maç var. Var da var, var da var vallahi. Vara gidiyoruz. Şimdi

Şimdi biraz önce de söyledim ya, Babalar Günü'ne özel hediyemiz var diye Efor'dan gömlek hediye edeceğiz sevgili dinleyiciler. Babalar Günü'ne özel. Şimdi bunu kazanmanız gerekiyor ama kazanmak için ne yapmanız lazım? Ben şimdi bir soru soracağım. Vallahi şu anda en güncel konu ne? Dünya Kupası konusu. Evet, bakın sadece milli takımla alakalı soru. Yani gidip de size Portekiz'le alakalı bir soru sormayacağım. Çok basit, çok basit bir soru soracağım. O sorunun yanıtını istiyorum sizden. Ve 4 şanslı İstanbul FM dinleyicisine de Efor'dan gömleği kazandıracağız. Bakın soru geliyor. Yarın sabah, ama şöyle yapayım ben. Önce bilgileri vereyim. Ondan sonra soruyu sorayım. Heh, tamam, orada anlaştık. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? WhatsApp'tan 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da yanıtı yazıyorsunuz. Doğru ya da yanlış bilmiyorum artık. Sorunun cevabını yazıyorsunuz ve bana gönderiyorsunuz. 14.50 saatler, 15.15 yapalım değil mi? 15.15'e kadar da vaktiniz var sevgili dinleyiciler. 15.15'te sistemi çalıştıracağız. 4 İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek sistem. Ben de buradan anons edeceğim. Ve detayları da sevgili Sema sizlerle WhatsApp'tan iletişim kurarak verecek. Hazır mıyız o zaman? Soru gelsin. Yarın sabah 6'da A Milli Futbol, yani milli takımımızın maç yapacağı takım hangi takım? Bunu soruyorum. Yarın sabah saat 6'da milli takım hangi ülkeyle maç yapacak? Bunu soruyorum. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına, biliyorsanız yanıtı yazın ve bana gönderin. Yarın sabah saat 6'da milli takım hangi ülkeyle karşı karşıya gelecek? Bunu soruyorum. 15.15'e kadar da vaktiniz var. Herkese bol şanslar, kolay gelsin.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.

19 Haziran Cuma günündeyiz. 3'ü 8 geçiyor saatler ve tabii ki Babalar Günü'ne özel hediyeyi vermeye devam ediyoruz. Daha vaktiniz var. 7 dakikanız daha var sevgili dinleyiciler. Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa onlara bir kez daha söyleyeceğim. Babalar Günü'ne özel gömlek hediye ediyoruz Efor'dan. Şimdi bunu kazanmak için, bu hediyeyi kazanmak için de yapmanız gereken bir işlem var. Ama bir soru sordum. Yani soru basit. Vallahi var ya, ülkenin bayrağını gönderen bile var ya. Direkt bayrağı gönderiyorlar. Vallahi. Şimdi dedik ki yarın sabah saat 6'da, Türkiye saatiyle tabii ki 06'da milli takımımız hangi ülkeyle karşı karşıya gelecek, maç yapacak, sorumuz bu. Eğer biliyorsanız WhatsApp'tan mesaj göndermeniz gerekiyor. Adınızı, soyadınızı yanına cevabı yazarak 0544 886 1886'ya göndermeniz yeterli sevgili dinleyiciler. Yarın sabah 6'da milli takım hangi ülkeyle karşılaşacak? Vallahi şöyle bir bakıyorum. Güzel. Hepsi doğru. Güzel yani. En azından milli takımı takip ediyoruz. Onu gördüm. Hangi ülkeyle karşılaşacak? 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da tabii ki cevabı yazıp bana gönderiyorsunuz. Bu arada aynı mesajı 18.75.350 milyon kere göndermeniz bir şey ifade etmiyor. O bir kere sayılıyor, bilginiz olsun. Adınız, soyadınız, yanıt 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Son 5 dakika 4 şanslı İstanbul FM dinleyicisine hediye edeceğim. Tabii ki detaylar için sevgili Sema sizlerle iletişime geçecek.

Murat'la bahsederken bu akşam da şöyle bir şey söyleyelim. Hemen saat 20'de Beşiktaş Fenerbahçe basketbol karşılaşması var sevgili dinleyiciler. Vallahi o da muazzam bir mücadele. Yani özellikle Beşiktaş Fenerbahçeli basketbol severler için de güzel. Şimdi saat 15.16 oldu. 15.15'e kadar vakit vermiştik ya. Ama biz onu 15.16 yaptık. Tamam, 15.16'da gelen mesajları da sayacağız. Hepinize çok teşekkürler. Çok yoğun bir mesaj var. Birazdan tabii ki cevabı da hemen söyleyeyim. Paraguay olacaktı. Ne Paraguay'sı? Portekiz'de maç yapıyoruz. Ya Avustralya yazan oldu. Vallahi. Sonra ne Macaristan diyen oldu. Sonra var şöyle gördüğüm kadarıyla hiçbir mesaj açılmadı şu anda. Hani sadece kısa kısa gönderip de katılanlar var ya, onları görebiliyorum. Birazdan sistem Paraguay mesajını gönderen, cevabını gönderen bütün mesajları açacak. 4 dinleyicimizi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Detaylar içinde WhatsApp'tan sizlerle arkadaşlar tabii ki nedir iletişime geçecek. Lütfen WhatsApp mesajlarına hemen cevap yazın. Bekletmeyin. Evet, doğru yanıt Paraguay'dı sevgili dinleyiciler. Çok teşekkürler hepinize. Şimdi bakalım Paraguay cevabını veren mesajlar arasında o dörtlü acaba kim olacak? Birazdan o isimleri anons edeceğiz. Bugün saat 15.40'da da plastik cerrah uzmanı Ali Hoca bizlerle beraber olacak. Evet, yüz estetiğini konuşacağız kendisiyle. Bilginiz olsun, saat 15.40'da. Kulağınız bizde olsun hep. Burası İstanbul efendim.

şimdi acaba ben Portekiz dedim ya, Allah mı söyletti? Düşünsenize, Portekiz'de final oynuyoruz. Zaten Ronaldo da tam böyle havasında değil. Yenip dünya şampiyonu olup Türkiye'ye geri dönüyoruz. Avustralya yazan dinleyicimiz var. Avustralya ile oynadık. Oynamaz olaydık zaten. Vallahi bilmiyorum. Şimdi ha yani bilmiyorum. Sevgili dinleyiciler, 4 isim belirlendi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, var olun. Elimizden gelse bütün mesaj sahiplerine Babalar Günü'ne özel bu hediyeyi vermek isterdik. Zehra Güler, Orhan Önal, Kadriye Aman, Çetin Tekgöz bugünün şanslı isimleri oldular. Babalar Günü'ne özel hediyeyi kazandılar. Çok teşekkürler. Zehra Güner, Orhan Önal, Kadriye Aman, Çetin Tekgöz. Tebrik ediyorum. Babalar gününüz kutlu olsun. Tabii ki canı gönülden. İyi günlerde kullanın. Sadece babalar gününde giymeyin, her gün giyin. Giydikçe de bizi hatırlayın şeklinde böyle bir durum olabilir. Peki sevgili Sema, WhatsApp üzerinden sizlerle iletişime geçecek. Bazı bilgileri alacak sizden, bilginiz olsun. WhatsApp mesaj hattınız açık olsun. Hemen cevap yazın, hemen.

daha teşekkürler sevgili dinleyiciler. Şimdi sevgili Sema da kazanan isimler arasında başladı tabii ki. Yani hani sizinle iletişime geçecek demiştim ya. O yüzden sevgili Sema da sizlerle iletişime geçmeye başladı. Birazdan da plastik cerrah uzmanı Ali Cemal Yılmaz Hoca bizlerle beraber olacak sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Bu özellikle hani bu konulara yakın olan dinleyicilerimiz varsa, bilgilenmek isteyen dinleyicilerimiz varsa bu programı sakın kaçırmayın. 15.40 reklamlarının sonrasında plastik cerrah uzmanı Ali Hoca ile birlikte beraber olacağız. Ve tabii ki yüz gerdirme

maçı diye yazmış ama Beşiktaş olsa, evet Beşiktaş olsa daha güzel olacak Ayber. Yarın tabii ki öğrencilere de başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Gömleği kapsaydık iyi olurdu. Babalar günü hediyemiz olurdu diye de yazdı, gönderdi. Başka sefer bir şey söyleyeceğim. Yani İstanbul FM dinlemeye devam ettiğiniz sürece bununla kalmıyor. Yani yaz sezonu boyunca da çok başka hediyelerimiz olacak. Bakın bilginiz olsun. O yüzden ben diyorum ki hani İstanbul FM'i Instagram'da takip edin. Oradan nasıl, hangi hediyeleri kazanabilirsiniz onu görürsünüz. Bu yüzden önemli. WhatsApp numaramız da tabii ki telefonunuzda kayıtlı olsun. Hemen böyle tak tak tak tak katılır, kazanırsınız. Peki bir kez daha teşekkür edelim diyelim. Devam edelim o zaman.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur.

0: süreyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

0: İstanbul FM'deyiz ve yalçın.net devam ediyor ve bugün beraberliğimizin başında birazcık böyle bahsetmiştim size. İlerleyen dakikalarda estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ali Cemal Yılmaz hocamız bizlerle birlikte olacak ve yüz estetiğini konuşacağız demiştik ve o zaman geldi çattı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Hocam şimdi tabii ki aslında bilinen tanınan bir isimsiniz ama İstanbul FM dinleyicileri için öncelikle sohbetimize başlamadan önce kendinizden azıcık bahseder misiniz? Kimdir operatör doktor Ali Cemal Yılmaz?
1: Ali Cemal Yılmaz şu an Ataşehir'de kliniği olan butik işler yapan bir plastik cerrahtır. 2002 yılından beri bu işlerle meşgulüm. 2008 yılından beri yani 18 yıldır da kendi çalışmalarımı bir fiil icra ediyorum.
0: Hocam şimdi aslında böyle sohbetimize başlayacağız. Özellikle yüz gerdirmeyle alakalı da konuşmalarımız, soru cevaplarımız olacak ama ben şimdi baştan şöyle bir şey sormak istiyorum size. Size gelen ünlülerin isimleri vermeseniz bile olur ama var mı? Kimler var? Şarkıcılardan, televizyon yıldızlarından. Yani var ama ismi vermem diyorsunuz.
1: Aynen öyle, isim vermem.
0: O doğru, şey hasta haklarına giriyor değil mi hocam?
1: Evet,
0: bunlar?
1: Aynen öyle.
0: İsim ama hocam mikrofon...
1: Yani dünya çapında ünlülerim yok ama tiyatro sanatçılarımız, ses sanatçılarımız orta halli.
0: Şahane hocam ama daha ne olsun. Şimdi şarkı arası verince siz bana böyle tiyolar verirsiniz, isimler verirsiniz. Anlaştık hocam.
1: Anlaştık.
0: Peki. Vallahi ben hemen kendi cephemden soru sormaya başladım ama tabii ki önemli olan sizin cephenizden soruları sormamız ve İstanbul FM dinleyicileri de istiyorum ki bunlardan faydalansınlar. Şimdi hocam yüz estetiğini konuşacağız sizinle. Aslında siz sektörel anlamda ona facelift mi diyorsunuz hocam?
1: Facelift, yüz germe.
0: Yüz germe. Peki hocam şu yüz germeyi biraz konuşalım. Yani bir insan size geldiğinde yüz gerdirme için yüzünde ne olmalı? Kaç yaşında olmalı? Yani bunlarla alakalı birazcık detay verebilir misiniz bize?
1: Ya bize giden hastalar ilk önce yaşlanmayla alakalı şikayetlerinden gelirler. Göz çevresinden, ağız çevresinden, jawline'dan, kaş düşüklüğünden bunları gidermek için gelirler.
0: Peki bu mesela kaç yaşında? Hani belirli bir yaşı var mı? Atıyorum zaten 20-25 yaşında biri gelmez diye düşünüyorum. Ya da yüzünde dış etkenlerden dolayı çıkan bir şey olmadıktan sonra yaşlılıkla alakalı işte biraz önce söylediğiniz gibi deri sarkmasıyla alakalı mesela kaç yaşında olma? Sınır nedir size gelme sınırı yaş olarak?
1: Şimdi yüz germede konsept yavaş yavaş değişiyor. Eskiden sadece yaşlılığın etkilerini bertaraf etmek için yapılırdı.
0: Evet.
1: Bunlar genellikle 50 yaşlarda olmaya başlardı.
0: Yani benim yaşlarımda hocam, öyle söyleyeyim.
1: Diyelim. Ama bu yaş biraz artık düşmeye başladı. Çünkü bahsettiğim konsept şu oldu. Artık güzelleşme amacıyla yapıyoruz. Yani sadece deriyi çekip germek değil. Aynı zamanda güzelleştirmek, ışık, kontür, cilt güzelliği de kazandırmak. Bunlar bir bütün olduğu için yaş biraz azaldı. 40'lı yaşlara düşmeye başladı.
0: 40'lı yaşlara düşmeye başladı. Tabii ki hani şimdi eskilerden düşünüyorum da insanlar özellikle yaşlandığı zaman ay dur şuradan bir gerdireyim, yüzümü şöyle yaptırayım da biraz daha genç görüneyimdi. Ama biraz önce sizin söylediğiniz gibi artık o işler değişti. Daha şimdi, güzel bir yüz.
1: Şimdi toplumumuz yaşlanıyor. Bir de çok zayıflama ameliyatları yapılmaya başlandı. Zayıflama ilaçları çok kullanılmaya başlandı. Kamerayla ve zoomla, selfilerle daha çok haşır neşir olmaya başladı.
0: Evet hocam ya.
1: Ve çevremizde daha fazla yüz germe işlemi yaptıranlar olmaya başladı. Bir de başarılı cerrahlar artınca toplumda buna olan ilgi ve güven de arttı. Güven artınca tabii ki beklenti de her geçen gün artıyor. Eskiden sadece bir cildi kartayım, biraz göz çevresini düzelteyim diyen kişiler artık beklentileri daha üst seviyeye çıktı. Biz de plastik cerrahlar olarak bunu biraz daha üst seviyeye taşıyıp sadece germe değil, göz çevresine, konturlara, mesela örnek vereyim, göz çevresindeki kırışıkları gidermek.
0: O kadınlar kaz ayakları falan diyor. O taraf mı hocam, yani kaz ayakları denen kısımlar mı böyle?
1: Onlar da olabilir.
0: Olabilir.
1: Özellikle şimdi yaşlanınca sadece deri ve kırışıklar artmıyor. Yer çekimine bağlı ve yaşlanmaya bağlı çok değişiklikler oluyor. Yağlar aşağı doğru sarkıyor. Kemiklerimiz incelmeye başlıyor. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Göz küremizin bile aşağıya doğru sarktığı ve genişlediği oluyor. Böyle olunca olaya bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Buna ek işlemler eklemek gerekiyor. Bunlar zaten hep yaptığımız işlemlerdi. Sadece yüz germe işlemlerine biraz entegre ettik.
0: Şahane. Hocam zaten program öncesinde siz benim yüzüme bakar bakmaz bir hemen teşhis koydunuz benim göz kapaklarıyla alakalı. O zaman bir kapınızı çalacağız herhalde. Göz kapaklarla alakalı. Şimdi hocam biraz önce dediniz ki hani artık Zoom toplantıları, selfiler falan. Hani eskiden sadece yüzümüze baktığımız yer aynaydı. Yani ayna varsa görüyorduk kendimizi. Ama şimdi artık biraz önce de söylediğiniz gibi telefonlarda her zaman yüzümüzü görmeye başladık. Selfie çekiyoruz, oradan Zoom toplantıları falan filan. Evet, bu sefer insanlar kendi yüzleriyle daha çok haşır neşir olmaya başladılar.
1: Ben bile bir toplantı yaparken hissetmeden yüzümü elime hemen, yüzüme koyup böyle biraz germe işlemi yapıp yaşlanmışım, keşke ben de bir zaman bulsam da yaptırsam dediğim oluyor.
0: Peki hocam, şimdi bir şarkı arası verelim. Şarkının arasından sonra, şarkıdan sonra da bu sohbetimize devam edeceğiz.
1: Olur.

0: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Tabii ki estetik ve plastik cerrahi operatör doktor Ali Cemal Yılmaz hocamızla devam ediyoruz. Şimdi yüz estetiğiyle alakalı konuşuyoruz aslında. Radyolarını yeni açanlar varsa aslında çok kaçırdınız ama neyse, bunun tabii ki podcast'ini de istanbulfm.com.tr üzerinden de dinleme şansına sahip olabilirsiniz. Onu da bir kez daha söylüyorum. Şimdi hocam, bu sizin sektörde geçen deep plane facelift denen bir şey var. Onu mesela siz biraz daha açar mısınız? Nedir bu?
1: Az önce söylediğim gibi sadece cildi, alttaki o bağ dokusu, sıması girip bırakıyorduk. Şimdi tık ilerisine giderek neredeyse ağız çevresine kadar derin plana gidip oradaki dokuları yukarı doğru asıyoruz. Ve bu şekilde orta yüzü, alt yüzü daha harmonik hale getiriyoruz. Burada radyo olduğu için pek gösteremiyorum ama eskiden yatay olarak vektör veriliyordu. Tabii ki yer çekimi dikey olduğu için biz de artık vektörü yukarı doğru kaydırıyoruz. Hastaları en hızlı bir şekilde iyileştirmeyi sağlayacak yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bunun için endoskopik orta yüz germeyi kullanıyoruz. Hiç fazlalığı çok fazla olmayan insanlarda kulak önüne kesiği çok fazla yapmamaya çalışıyoruz. Biz buna skarsız yüz germe diyoruz. Bu da lenf damarlarına akışını bozmadığı için iyileşme sürecini biraz daha kısaltıyor. Dördüncü günde bile daha kabul edilebilir bir yüz ortaya.
0: Yüzle, evet.
1: Tabii.
0: İnsan içine çıkabiliyoruz.
1: Aynen
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: Peki hocam, bir şey soracağım. İnsanlar artık kırışıklık düzelttirmek mi istiyor, yoksa daha çekici görünmek mi? Yani şimdi siz yıllarınızı verdiniz bu işe. Yani size gelen istekler doğrultusunda ben hocam güzel gözükmek istiyorum mu diyorlar daha çok, yoksa ay burada kırışıklıklar oldu, ne diyorlar?
1: Şimdi insanlar bir defa güzel gözükmek istiyorlar.
0: En başta o değil mi hocam?
1: Evet. Sonra çekici olmak istiyorlar. Atraktif yani İngilizcesi.
0: Evet.
1: Karşı cinsten her zaman bir ilgi görmek istiyorlar, bir iltifat. Bunun kaybolduğunu gördüğü zamanlarda da üzülüyorlar. Tabii insanoğlu bizim kadar haşir neşir olmadığı için bu işlerle bazen yönelimi bir kırışıklığa, bazen bir gıdıya yönlendirebiliyor. Burada önemli olan gençleşmekten öte güzel gözükmek.
0: Güzel gözükmek.
1: Buradan bir hasta grubumuz var. Ben yaşlı görünmekten çok rahatsız değilim. Yaşımı göstermek istiyorum. Doğal yaşlanmak istiyorum. Bu olay bu yöntemle mümkün.
0: Hocam peki mesela bir oran verecek olursanız hastalarınız arasında erkek kadın oranı nedir?
1: Yani bariz bir şekilde kadınlar daha fazla yaptırıyor. Ama son bir çalışma var İngiltere'de. Yine kadınlar fazla, erkeklerin artış oranı 3 katı %300, kadınların artış oranı %30 gibi.
0: Öyle mi? Erkekler artık biraz daha dış görünüşe yani dikkat etmeye başladılar mı diyorsunuz hocam?
1: Şimdi tabii erkeklerin bakımlısı biraz böyle, hele bizim böyle feodal toplumlarda biraz daha hoş karşılanmaz.
0: Evet.
1: Erkekler de bunu hep gizlemeye çalışırlar.
0: Evet.
1: Ne kadar sonuçlar arttığını görünce onlar da bu işi yaptırmaya başladılar. Benim erkek hastalarım da var. Bunların sonuçları da
0: gayet güzel. Peki hocam, son bir soru soralım. Bitirelim. Genç görünmekle güzel görünmek aynı şey mi sizce? Ne dersiniz bir uzman olarak?
1: Şimdi aynı şeyler değil. Bir yaşlı da güzel olabilir.
0: Evet.
1: Tam tersi, genç de güzel olmayabilir. Burada yüzün harmonisi çok önemli. Her şeyden öte hayata duyduğumuz umut ve şevk. Bu da gözlerimizden okunur. O gözlerdeki ışıltıyı kaybetmeyen herkes bence güzeldir.
0: Oo hocam, şahanesiniz vallahi, çok güzel bitirdiniz. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda tekrar görüşeceğiz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ali Cemal Yılmaz'la birlikte bugün yüz estetiğini konuştuk. Hocam bir kez daha teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Pilot garaj şoka ekspertiz.
4: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Babalar gününe özel Sıla Zenger spor ayakkabı 999.99, Philips OneBlade tıraş makinesi sadece 1449.99. 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve Çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olur?

0: olsun, aracınız uçar filodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: QNB'ye geçer, sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Serdar ben. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Yalçın Alaca ile birlikte kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Yalçın, geçen hafta tam da bugün mikrofon başına geçtiğimizde Dünya Kupası henüz başlamamıştı bizim açımızdan,
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet.
1: Çok heyecanlıydık, çok büyük beklentiler vardı milli takımımızdan ama bu haftaya geldiğimizde artık bir tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz. Biraz ruh halleri de değişmiş durumda. Biraz ne diyelim, hafif karamsarlık falan var ama çok da o kadar karaları bağlamamak gerekiyor değil mi?
2: Ya bence öyle, çünkü geçen haftaki beklentimiz belki hani yarı yarıya azalmış demeyeceğim. Bak, hı-hı, belki %20 azalmıştır.
1: Evet.
2: Ama aynı beklentiyi bu hafta sonu

0: Şimdi yapay zekaya da sordum. O böyle farklı bakabiliyor, farklı bir şeyler söylüyor.
1: Bütün her yerden bilgi topluyor.
0: Mesela Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetini tahmin etmiş. Hı-hı. Hatta genel istatistikler, olasılıklar falan böyle Türkiye'nin %50 galibiyeti, %26'da beraberlik gibi bir şey gözüküyor. Yani genel tahminler de dünyada sanki Türkiye'nin maçı bir şekilde kazanması alacak yönünde.
1: Ama %50 çok az bence Serdar. %50'nin daha yüksek olması lazım bence.
0: Yani, yine tabii rahat bir galibiyet olsun. Evet. Yani son dakikaya kalan falan öyle bir şey tabii ki istemiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bugünkü maçlara bir bakalım. Sabah oynanan, biz yine uykudayken maçlar. Karada Allah ne verdiyse atmış. Katar'a 6-0. Meksika, Güney Kore 1-0 Meksika kazanmış ve bugün şimdi gruptaki diğer önemli maç bu akşam 10'da Amerika, Avustralya grup için çok önemli bir
1: bizim
0: maç
1: değil mi? Bizim grubumuzda zaten. Evet. Şimdi ben sana da söyledim yani bu akşam saat 22'de televizyon karşısında bir oturacağız, sabaha kadar kalkmayalım. Çünkü Amerika, Avustralya maçı da bizim için çok önemli. Oradaki sonuç da
0: nasıl bir sonuç bize iyi geliyor? Yani şimdi üçüncülük tahmini olasılığı var, belki ikincilik falan derken hangi skor bize yarıyor?
1: Aslında bence hani bunların berabere kalması bize daha etkili. Ama bizim de galip gelip, yani bol gollü galip gelip bir yukarı tırmanmamız, bunların da berabere kalıyor olması bizim önümüzü biraz daha açar. Ha, ama deriz ki yok kardeşim biz birinciliğe değil de ikinciliğe oynayalım derse işte ikisinden biri galip gelebilir, problem değil. Ama dediğim gibi biz özellikle puan kaybetmelerini istiyoruz ikisinin
0: değil de. Mi? Peki yani şu şekilde o maçtan ziyade bizim yarın sabah Paraguay karşısında bir galibiyetimiz ve son maçta da artık Amerika'yı yenmemiz. Benim beklentim bu. Yani gelmişiz yıllar sonra bir Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Her maçı kazanmak en ideali, en güzeli, böyle o konuştuk ya karikatürdeki gibi.
1: Evet ya.
0: O kazanırsa şöyle olur falan.
1: Kombinasyon yapmayalım.
0: Öyle yapmadın abi, tertemiz biz maçlarımızı kazanalım. Peki pazartesi günü yeniden Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Yarın sabah maçımız var. Türkiye'ye başarılar diliyoruz.
1: Başarılar. Umarım pazartesi galibiyeti konuşmuş oluruz burada.
0: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kurumlardan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçeli Evler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, aksiyonda Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Temde Kavacık, Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Arası.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçeli Evler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, Aksiyon'da Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Temde Kavacık, Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: arası. Reklamlar.
1: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine...

0: şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım.
1: Ama pişman mıyım?
0: Evet.
1: Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
2: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz internet, Türk.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
1: Damat. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyon.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: Maksimum. Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: arası.
1: Reklamlar. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenli.

aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.